adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüme. Yalandı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüme, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu fon iddialarının odağındaki Tera Yatırım'ın gözaltındaki CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le iki ismin lisanslarını iptal etti. Soruşturmada adı geçen 5 yatırım ve factoring şirketi ise TMSF'ye devredildi. Fon soruşturmasında bugüne kadar 56 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait özel jet, yat, villa ve çok sayıda lüks araca el konuldu. Tutuklu sayısı 56'ya ulaşırken 131 fon işleme kapatıldı. Evim sistemi olarak bilinen şirketlere yönelik kısıtlamalar bugün itibariyle devreye girdi. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle kişi başına aktif sözleşme sayısı 2 ile sınırlandırılırken, taşıt finansmanında 6 milyon 250 bin, konut ve çatılı iş yeri finansmanında ise 62 milyon 500 bin liralık üst limit uygulanacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. CHP İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı verdi. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülü'nün ölümüyle ilgili davanın görülmesine bugün başlanıyor. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Benzinde uygulanan Eşel Mobil sistemi resmi gazetede yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi. Düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bir

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Reklam.

Kızımız Sena'ya yazılan bir şarkıyla şovumuzu başlatıyoruz. Sena'ya yazılmış ilk ve son şarkı.

0: Ve hocamızı karşılayacağız. Türkiye radyolarının en rahatsız insanı, en bilgi dolu insanı, Türkiye radyolarının en yerinde duramayanı. Hazırlıklarını yaptı ve çok güzel. Hocam günaydınlar. Balıkesir aktif, Ankara aktif, İzmir aktif. Sayenizde Sena da bizler de bu şarkıyı böyle söylüyoruz. Sena diye söylüyoruz diyor. Sayın hocam nasıl uyandık?
1: Vallahi çok iyiyim sevgili Yıldırım ya. Kötü olmak mümkün mü?
0: Neden?
1: Ayın biri maaşlar yatmış.
0: Aa doğru bugün maaş yattı değil mi?
1: Hesaba yatmış, bildirimler gelmiş. Maşallah. Şakır şakır akmış ekranın. Bildirimlerim akmış sevgili Yıldırım. Üstten aşağı çekiyorum geliyor. Alttan yukarı çekiyorum geliyor.
0: Evet. Bugün ayın biri değil mi çocuklar?
1: Fazla mı yattı? Fazla mı yattı bu ay sevgili? Fazla mı yattı?
0: Ne bileyim oğlum ben senin maaşını.
1: Sürekli bildirim gelmiş. Aynı.
0: Ben senin maaşını nereden biliyorum? Bana niye soruyorsun?
1: Ben senin maaşını biliyorum.
0: Nasıl?
1: Söylediler bana.
0: Bana şu an ne yattın nereden biliyorsun?
1: Şu bilemezsin. An ya, tahmini.
0: Oğlum ne yattığın bir önemi yok. Bereketli olsun
1: be. Allah bereket
0: bereketli
1: versin.
0: Bereketli olsun.
1: Allah bir bereket versin sevgili Yıldırım.
0: Amin amin.
1: Ayın 30'unda da aynı bugünkü gibi mutlu olalım inşallah.
0: Yani i̇nşallah inşallah inşallah.
1: Yeni yapmış gibi mutlu olalım inşallah. Hayata birazcık böyle bakalım. Olumlama yapalım. Olumlama yapalım sevgili Yıldırım.
0: Yapalım, olumlama
1: sevelim
0: yapalım.
1: Yani hayatı sevdiğimizi belli edelim.
0: Hayatı seviyoruz zaten de. Olumlamalarla da hayata daha bir bağlanabiliriz aslında.
1: Bağlanabiliriz, gönderebiliriz. Kendimize göre yönlendirebiliriz hayatı aslında.
0: Evet, evet. O zaman bir şiirle devam edelim. Bir abimizin sosyal hizmetlere yazdığı bir şiirle. Uygun mu?
1: Uygundur.
2: Sevdiğim kurumun için yazdığım şiir var. Onu ben okuyayım size. Sosyal hizmetler. Sizi çok seviyorum daima içimdesin. Yanı başımda özel köşemdesin. Gündüz hayalimde gece düşümdesin. Unutamıyorum sizleri sosyal hizmetler. Unutamıyorum sizleri sosyal hizmetler. Oldu.
0: Oldu. Unutamıyorum sizleri sosyal hizmetler. Evet. İçişleri Bakanlığı'na da bir dinleyicimiz yazarsa.
1: Okuruz buradan. Biz de okuruz yani.
0: Sevgili dinleyiciler 7.13 şov başlar. Biz bir bardak sıcak çay aldık, kendimize gelmeye çalışıyoruz. Oğlum biz de ayılamadık. Yani siz ayıldıysanız bizi uyandırın. Yavaş yavaş.

0: Günaydın çikiloplar. İyisiniz iyi. Öyle yazmış. İyisiniz iyi. Burak Ersoy.
1: Günaydın Burak.
0: Günaydın çocuklarından kaynanasının doğurduğundan sonra eşimin en sevdikleri. Bursa'dan selamlar.
1: Günaydın Bursa.
0: Eşim de Merve diyor, ona da diyor selamlar diyor. Merve Hanım, good morning.
1: Ankara günaydın, Çankırı günaydın.
0: Adana gelmiş çocuklar. Muzlu sütümü içtim diyor. Kızım Eda'ya da söyleyin, o da içsin lütfen diyor.
1: Eda.
0: Muzlu sütünü diyor. Eda. Okula geç kaldık diyor.
1: Eda iç muzlu sütünü iç. Sabah hadi sabah güzel vitaminini ve proteinini, muroteinini, sütünü, mütünü, içinde kalsiyumunu, her şeyini, potasyumunu al.
0: Sağlığımıza sabah, dikkat ediyoruz. Takviyelerimizi alıyoruz.
1: Tabii alacağız. Bak çok önemli. Sütle muz sevgili Yıldırım, çok güzel bir başlangıç.
0: Değil mi?
1: Güne başlangıç, güzel olarak başlangıç. Güzel.
0: Evet, İbrahim Bey'in kızı sevgili Eda, lütfen muzlu sütünü bir an önce iç.
1: Bitir buz. Bak o sütü bulamayan var Eda.
0: Evet.
1: Böyle
0: evet.
1: Tehdit etmemiz gerekiyor ki.
0: Tehdit önemli. Ebeveyn olarak. Tehdit önemli. Ankara uyanmış çocuklar.
1: Günaydın Ankara.
0: Ankara görüyorum.
1: Hoş geldin Ankara.
0: Günaydın Beybili Boylar.
1: Günaydın.
0: Anasının duası olmasa eve ve işe giderken zorluklar yaşayacak olan kocam Serdar'a bir seslenir misiniz? Çok düşünme, her şeyin hayırlısı.
1: Serdar.
0: Geldin ya Serdar ya.
1: Serdar, düşünme Serdar.
0: Moralimiz bozukken moral olan, keyifliyken keyfimizi katlayan, Fatih Yıldırım'ı Umut Bezgin, sizi seviyoruz. Çok eğlenceli program. Adana'dan selam diyor Eyüp Çetin diyor.
1: Adana günaydın Eyüp Çetin, günaydın. Ne güzel yazmışsın Eyüp Çetin.
0: Şiir gibi yazmamış mı ya?
1: Vallahi sosyal hizmetlere yazmış gibi.
0: O zaman dinleyelim, şiirimizi dinleyelim.
2: Sevdiğim kurumun için yazdığım şiir var. Onu ben okuyayım size. Sosyal hizmetler. Sizi çok seviyorum, daima içimdesin. Yanı başımda, özel köşemdesin. Gündüz hayalimde, gece düşümdesin. Unutamıyorum sizleri sosyal hizmetler. Unutamıyorum sizleri sosyal hizmetler. Oldu.
0: Senin ilk program kaydına benzemiyor.

0: Vallahi bu sabah dinleyicinin katılımına bayıldık. Şahane. Biz onları değil, onlar bizi uyandırdı. Adeta diyebiliriz efendim. Sabahın şampiyonu ilini de söyleyelim de öyle ilerleyelim bari. Buyurun, uygun mu?
1: Uygun.
0: Sabahın
1: şampiyonu. Gelsin şampiyon.
0: İki ili var.
1: We are the champions.
0: We are the champions. Bu sabahın iki... Tamam oğlum, kendine gel artık. Bu sabahın iki şampiyon ili var sevgili dinleyiciler. Birincisi... Neresi? İzmir. İkincisini de söyleyelim.
1: Evet.
0: Trabzon diyebiliriz. Evet.
1: Kadir Bey şöyle yazmış. Az önce sevgili Yıldırım maaş üzerine iyi yayınlar. Normalde bu aylarda daha az yatması gerekmiyor mu? Nasıl oluyor da sizlerinki daha fazla yatıyor yoksa deyip bir soru işareti koymuş.
0: Yoksa.
1: Onun üzerine 5 dakika sonra yine Kadir Bey'den bir mesaj. Size mesaj attım. Arabam arıza yaptı. Yolda kaldım. Hakkınıza girdim galiba.
0: Ya.
1: Bak.
0: Şimdi sokakta hangisi veli, hangisi deli, bunu anlayamazsınız. Ne yapacağız o zaman? Dikkatli olacağız.
1: Dikkat edeceğiz. Sevgili Kadir Bey, dikkat edeceğiz.
0: Evet, evet. Gece düşümdesin mi diyor sosyal hizmetleri diyor. Dayı evet,
1: gece
0: sosyal hizmetleri.
1: Gece düşümdesin diyor, düşümde.
0: Sosyal hizmetleri. Şiir yazmış adam. Bursa'da bu sabah şov yapıyor. Okul yolundan bir Zeynep Asya var, çaklık selamı.
1: Günaydın Zeynep.
0: Efendim dur bakayım. Bir de video mu gelmiş? Evet, bir video gelmiş, açalım onu bir saniye.
1: Buyurun.
0: Evet.
2: Günaydın Fahri Bey. Günaydın Fahri Bey.
0: Çok ayılamamış.
1: Tam günaymamış. Yani zorla.
0: Yani bize böyle pozitif bir çocuk arıyoruz. Var mı aramızda ses kaydı gelecek pozitif?
1: Böyle ne derler ona, böyle sabahın neşesi diyebileceğimiz sevgili Yıldırım. Böyle sesiyle huzur veren, neşe katan, böyle çık çık çık çık çık çık kuşlar gibi, sabah kuşu gibi.
0: Hayatta iki neşe vardır zaten. Çocuk neşesi, kız neşesi. İki tane. Kız neşesini bilirsin. Ben çok severim kız neşesini.
1: Çok gülerler, kahkaha atarlar.
0: Evet, kendi aralarında makara yaparlar. Bizim bu da Yonca ile Sena gibi. Böyle kendi aralarında böyle saçma sapan.
1: Bir anda.
0: Manasız kıskanacağımız şakalar.
1: Bir anda gülerler.
0: Acaba kıskanıyoruz onların mutluluğunu.
1: Belli değil de ne oldu da belli değil.
0: Ne oldu belli değil canım, asla değil.
1: Hep kızsal sohbetler.
0: Neyi konuşuyorlarsa aralarında.
1: Aralarında işte, hep her şey aralarında.
0: Uzaktan kesiyorlar, bir de biri gelir mi
1: ben
0: acaba diye.
1: Ben arasında kulak kabartıyorum da çok sessiz konuşuyorlar.
0: Anlayamıyorum.
1: Yok, çok şey yapamıyorum. Ay.
0: Kayıtlar gelmeye başladı bu arada Sayın Hocam.
1: Geliyor mu?
0: En pozitifi bakalım kimdir bilmiyorum ama.
2: Fatih Bey, günaydın.
1: Güzel.
0: Fena değil.
1: Neşe.
0: Bir tane daha vereyim.
2: Yonca.
0: Yok çocuk, daha yeni 2 saat olmuş konuşmaya başlayalı. Daha çok erken bu. Olmaz yani.
1: Ben evet. De atardım ama bizim kızın neşesi bir sürü de tadilat.
2: Günaydın Fatih Bey.
0: Fena değil. Güzel. Gayet iyi. Son 1-2. 1-2. Hemen çok hızlı. İyiymiş bu.
2: Günaydın keltoşlar.
1: Güzel.
0: Ya da bunlarla gel ya.
1: Ses de net. Bak,
0: net, temiz, pırıl
1: net,
0: pırıl bir ses.
1: Bir
0: yani
1: ses.
0: Şey bir ses ya. Buradayım bir ses.
1: Al götür bu sesi, kullan.
0: Yok, çocuğu zorlamışlar. Zorlamışlar.
1: Şu an gırtlak yapmayın.
0: Tercihen kız çocuğu olursa çok tamam.
1: Sosyal hizmetleri gerçekten ararım.
0: Erkekler çok mu söyleyemiyor gibi. Bir tanesi iyiydi ama. Bir kayıt
1: erkekler
0: iyiydi.
1: Erkekler şey takılıyor sevgili. Cool. Ya sabah sabah baba ya.
0: Baba bırak ya. Allah Allah.

0: Kerem Güneş abinize selam çakın çocuklar.
1: Kerem Güneş günaydın.
0: Kerem Güneş, Kerem Güneş. Şükürlüklar günaydın. Çorbamızı içtik, kızlarımızı okula gidiyoruz.
1: Oh, afiyet olsun sabah çorbası. Olsun benim.
0: Bursa'dan günaydın. Gece 2.30'da depremle uyandık diyor. Daha da uyuyamadık. Uyku yok bana demiş. Hocam var mı haberlerde böyle bir şey? Bursa'da deprem.
1: Denk gelmedim şey sevgili Yıldırım. Şeyi de açtım. Bu deprem rapor programını da açtım da.
0: Orada da mı yok?
1: Karşıma çıkan bir şey yok. Yani Allah. Göremedim enteresan bir şekilde. Ona baktım hemen dinleyicimin mesajını okuyunca. Hızlıca baktım göremedim. 2.2'ler falan var, 2.1'ler ama herhalde o değildir diye düşünüyorum.
0: Hmm. Acaba kendi kendine mi bir şey stres oldu?
1: Ben evhamlandı bence. Evhamlanmış olabilir belki. Karabasan mı geldi acaba?
0: Bilmiyoruz. Bir şey olmuş belli ki, bir şey olmuş.
1: Bir şey var, bir titreme olmuş. Bir titreme, evet, evet. Titremiş.
0: 7.25 İstanbul yoldurumu daha henüz almadık bile. Alalım hemen çok hızlı.
1: %49 sevgili Yıldırım. 49'da açılış yaptık sabah 49.
0: Güzel, güzel.
1: Güzel artı, yani işte artar ya gene artar.
0: Hava durumu, hava durumu.
1: Hava durumumuz sanki karışık, karışık. Bir tarafta ince bir yağmur var.
0: Ama
1: bir
0: sıcaklar geliyor onu söyleyelim.
1: Sıcaklar gelecek Ekim'in sonuna doğru sevgili Yıldırım Bey. Kasım'ın ikinci yarısı itibariyle pastırma sıcakları yaşayacağız. Bu hafta sonundan itibaren de yağışları bir süre şey yapacağız, durduracağız.
0: Yağış yok.
1: Bir süre bu hafta, süre önümüzdeki hafta itibariyle sanki birazcık duracağız gibi duruyor sevgili Yıldırım.
0: Araya gidiyorum arada. Aradan sonra bunu Serencim, biz sana günaydın dedik mi ya?
2: Yok.
0: Ay niye kırıldı bu sabah? Çok özür dileriz.
1: Şarkı çaldık, Sena'mıza şarkı dedik, ondan sonra günaydını çakmadık.
0: Günaydın, bugün iyi misin?
2: Daha iyiyim evet abi. Günaydın abicim bu arada.
0: Günaydın bebişim. Bugün daha iyi, böyle gözlerinden diye birini bekliyor havası yok.
1: Yok. Bugün artık ihtiyaç da yok çünkü.
0: Ha, yok mu?
1: Geldi çünkü.
0: Kim artık geldi?
1: Muhtemelen beklediği kişi.
0: Birim bekliyordu.
1: Herhalde
2: para geldi, para. Hesaba para geldi.
0: Para geldi.
2: Onu bekliyordum. Geldi.
1: Bundan daha değerli bir şey olamaz.
0: Para geldi. Sizin çok
1: paranın önüne kimse geçmesin lütfen.
0: Diyor kendisi. Hoş geldi o zaman. Sabah sabah şu havada yok mu bir işkembe çorbası içmemiz?
1: Ya bana bak şunu yapma.
0: Bende yok.
1: Bende yok. Bende var.
0: Mercimek bende.
1: Bak sabah çorbası başlığı altında hepsine uygunum sevgili Yıldırım. Mercimek diyorsan gelirim. Ezogelin diyorsan gelirim. İşkembe, kelle, paça, uykuluklu mu uykuluklu, karışıklı, sakatatlı ne varsa gelirim.
0: Hiç bende yok.
1: Sirkeyi sarımsağa bastırını düşünsene böyle, Allahu Ekber.
0: Vallahi mı? Dur yapma.
1: Bak çok acayip. Böyle dilli yanaklı.
0: Oğlum ne biçim midem var ya, yemin ediyorum.
3: Günaydın Fatih abi, günaydın Umut abi.
0: Günaydın canım.
1: Günaydın benim kardeşim.
0: Bol sarımsaklı gitmez. Ah geldiler hemen.
1: Geldi.
0: Senacığım bir kahvaltı önerisi alalım, hemen araya gidelim ondan sonra.
1: Ben çorbayı ben.
0: Ne yiyoruz? Dur mikrofonunu açayım da öyle söyle.
2: Ben bugün yani canım istediği bir şey pankek yiyelim diyorum. Ya da krep.
1: İçinde krep.
0: Ya bu Amerika özentiliği nedir yani?
2: Maaş yaptı ya, maaş yaptı ya birazdan.
0: Krep ne abi?
1: O zaman şey akıtma diyelim.
0: Daha Türk usulü der misin ya?
2: Akıtma.
0: Akıtma olur.
1: Akıtma.
0: Akıtma olur.
1: Akıtma.
0: Akıtmadır abinin doğrusu ya.
2: İçine peynir, zeytin.
0: Pişi de bana pişiyle gel ya. Pişi değil mi pişi?
1: Peynir, zeytin, ortasına da yeşil soğan bırakalım akıtmanın.
0: Of.
1: Taze yeşil soğan.
0: Ne dersin?
1: Onu böyle hafiften kıvıracaksın, minik bir dürüm yapacaksın. Dantuni gibi ince dürüm.
0: Yenir mi?
1: Üf, o da yenir şu an.
0: Yenir.
1: Bak bir ondan ısıracağım, bir çorbayı kaşıklayacağım.
0: Kısa bir ara, aradan sonra bu çöplük midemizle ilgili detayları sizlerle paylaşacağız.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Umran Oto Ekspertiz. Ama
1: dememek için ama sigorta. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Reklam.

0: bizim jenerasyon.
1: Eski kuşak anne abi. Girer odana.
0: Oğlum geç.
1: Gelsin hayvan herif. İnsan misafirlerdir.
2: İyice hısım akran patronu sokak çıkıyor. Yeter artık.
1: Anne ne yapacağım ben ya? Dayın geldi. Hayvan herif dayın geldi.
0: Dayın.
1: O senin dayı. Dayı olduğu için şimdi anne dayı ya şey ya.
0: Ben mesela içerideyim şimdi takılıyorum bilgisayar falan. Geldi annem geldi.
1: Oğlum duymuyor musun bak kim?
0: Anne Allah aşkına beni bir bırak ya.
1: Dayın geldi sana hayvan ya, tamam, köpek. Dayı. Köpek dayın geldi.
0: Tamam anne bir şu oyun bitsin.
1: Pis herif oyunu başlatma senin.
0: Anne oyundayım şu
1: an. Gel bellerini öp.
0: Anne şu oyun bir bitsin. Bitiyor zaten.
1: Bak, oyunu vallahi sökerim öpeceğim. İtirin şu şu.
0: Anne duyuyorlar telefonu
1: şu an. Anneni.
0: Discord'dayım şu an ya.
1: Gebereyim de kurtulun. Öleyim de kurtulun.
0: Anne Discord'dayım diyorum bir bırak ya. Öldüm seni vuruldum ya. Vuruldum oyunda ya.
1: Oğlum ben seni vuracağım gerçekten vuracağım.
0: Bak Allah kafanı yiyeceksin. Gelmiyorum içeriye ya.
1: Bağırtırma beni insanları.
0: Gelmiyorum içeriye ya.
1: Beni bağırtırma.
0: Dayım senden borç aldı vermedi zaten. Dayımın o kadar dedikodusunu yapmıyor musun sen?
2: Hakan geliyorum kardeşim.
0: Dayım senden borç almadı mı?
1: Senin ilgilenme dayınla benim aramda o pis herif. Sen git görevini yap.
0: Dayı 100 bin lira borç almadı mı senden?
1: Bırak onu.
0: Arkasından konuşuyorsunuz o kadar.
1: Bağırma duyacak.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi doğum günü olanlar var, onlara bir kutlayalım önce. Zühre Hanım onlardan biri, Mehmet Bey onlardan biri. Efendim Büşra Hanım onlardan biri. Doğum gününüzü kutlarız. Gelmişler, şok gelmiş hem de. Kızım hala uyanmadı seslerini diyenler var ya. Biz her birinizi uyandıramayız efendim. Malatya'dan Büşra Hanım'ın kızı diyelim de geçelim bari.
1: Uyan, uyan, uyan.
0: Üç kere söyleyince oluyor derler. Şimdi günün ilk haberiyle başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Buyurun.
0: Ver bakayım yavrucuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Güne yerli ve binli navigasyon uygulamamızda.
0: Ya evet, bu beni çok bir mutlu etti lan. Böyle gereksiz bir mutlu oldum ben bu haberi görünce.
1: Evet sevgili Yıldırım, geliyor. İlk de yerli milli navigasyon uygulaması geliyormuş. Çok yakında sevgili
0: evet,
1: Yıldırım
0: kaldı,
1: diyorlar.
0: Az kaldı.
1: TOG'la Başarsoft ve Bilişim Vadisi'nin ortak çalışması işbirliğiyle geziyor. Araba yollarda geziyor sevgili
0: evet.
1: Yıldırım.
0: Sevgili dinleyiciler, şu anda bu araba... aynı Google'un şeyisi gibi, ne derler ona, Google'un bu dünyayı gezen arabası gibi geziyor.
1: Google Maps gibi haritalandıracak.
0: Evet, geziyor. Ülkenin birçok noktasından, tamamından hatta fotoğraflar alacak, kareler alacak. Yerli bir navigasyonumuz olacak.
1: İnşallah diğerlerinden farklı bir sürü özelliği de olur sevgili Yıldırım.
0: Ne istiyorsun mesela, ne olsun?
1: Yani ne bileyim mesela şey, trafik ışıklarının süresini falan gösterebilir. Böyle şeyde, ABD'de böyle.
0: Aa, güzel fikirler.
1: Böyle gelişmiş teknolojik şeyler var ya.
0: Yerden mi okudun bunu, doğru söyle.
1: Yok gördüm.
0: Doğru söyle dedim.
1: Vallahi okumadım.
0: Gözlerimin
1: bak,
0: içine
1: bak. Kur'an evliya çarpsın.
0: Güzel, ışıkların süresi
1: yani
0: iyi.
1: Işıkların süresi nerede ne kadar beklenecek ki, ben de bir şeyler eklemek
0: yani
1: lazım.
0: Yani soralım, dinleyicilerimize soralım. Yani
1: aynı navigasyon.
0: Yerli ve milli navigasyonumuz şu anda yapılıyor. Yani
1: Öne çıkartalım yani, birazcık daha öne çıkartalım.
0: Evet, şu anda yazılım tarafı hallediliyor, efendime söyleyeyim. Ortaya yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir şey de eklensin isteyelim biz de.
1: Hadi şöyle de diyen var sevgili, çöp arabalarına takın diyor, bedava diyor, geçsin diyor. Niye uğraşıyoruz?
0: Çok iyi.
1: Sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle
0: abi,
1: girmiyorlar mı bunlar diyor.
0: Ya.
1: Koy çöp arabasının üstüne diyor, geçsin. Aha, dursun.
0: Harika fikir vallahi. Türkiye'nin
1: her yerini didik didik yaparlar.
0: Evet. Sorduk bakalım neler gelecek. Başarsoft'a eski çalışalıyım. Çok güzel bir deneyim sahiplendim diyor. 2023 yılında Türkiye'nin karayoluyla çizilmiş en büyük ay yıldızını araç GPS'ini kullanarak çizdi. Bu projenin başında olmaktan da çok mutluyum diyor. Kubilay yazmış mesela.
1: Aa, Kubilay Bey günaydın.
0: Aa, Kubilay Bey arayayım
1: mı ya? Eski çalışan mı, hala orada mı?
0: Eski çalışanıyım
1: eski
0: diyor.
1: Eski çalışan.
0: Bir soralım bakalım. Kubilay Bey arayalım bakalım.
1: Soralım, ücretli yolları gösterebilir. Ondan sonra başka ne diyor?
0: Dur bakalım şu Kubilay Bey bağlansın, çok merak ettim. Kubilay Bey müsaittir inşallah. Kubilay Beyciğim.
2: Efendim.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi sabahlar. Radyoyu kapatalım, telefonu kulağımıza alalım, sizi net duyalım.
2: Şu an öyle yaptım.
0: Harikasınız. Kubilay Bey, tam anlamadık biz bu şeyi. Şimdi bu yerli navigasyonu Başarsoft yapıyor değil mi?
2: Evet, Başarsoft Bilişim Vadisi ile beraber TOG aracılığıyla bir navigasyon yapıyor. Aslında yıllar öncesinde Başarsoft yapmıştı. Yolbil adı altında bir navigasyon yapmıştı. Fakat şu anda tamamen yerli ve milli olacak. O yüzden çok ben de gururluyum aslında.
0: Vallahi aşırı mutlu olduk ya bu haberden dolayı.
2: Evet, bizler de öyle gördükçe gururlanıyoruz.
0: Peki siz anlattığınız şeyi biraz daha açar mısınız? Tam anlayamadık biz onu.
2: Şimdi biliyorsunuz hava yolları gökyüzünde ay yıldız çiziyordu. Biz de bir proje yapalım dedik. Karayolunda çizilmiş Türkiye yollarını kullanarak en büyük ay yıldızı çizelim dedik. Data ekibi bunda bir çalışma yaptı. Başarsoft'un data ekibi bir rota oluşturdu. 100. yıl uğruna, Cumhuriyetimizin 100. yılı uğruna bir ay yıldız projesi yaptık. 5300 kilometre yol yaptık.
0: Ay maşallah.
2: Arabayla.
0: Ne yaktı?
2: Vallahi inanın hiç hatırlamıyorum ama 2023'ün oranlarıyla şimdikinin arasında daha
0: tamam, farklı. Peki fotoğrafları var mı Kubilay Beyciğim?
2: Tabii. Projenin adı Rotamız Cumhuriyet'ti. YouTube'da mevcut Başarsoft Rotamız Cumhuriyet yazarsanız...
0: Dur hemen şimdi dinleyicilerimizle beraber yazalım. Bütün dinleyicilerimizden de rica edelim. O videonun altına çökelim bir dakika. Başarsoft
2: Rotamız Cumhuriyet.
1: YouTube'dan açıyoruz değil mi sevgili Yıldırım?
0: Evet, YouTube'dan. Vallahi buldum biliyor musun? Sevgili dinleyiciler, bu videonun altına çökelim. Atamızın videoları da var, fotoğrafları da var. Şeyi yok, fotoğrafı göremedim ben.
2: Ha,
0: şimdi gördüm. Evet, gördüm.
2: Biz drone'la araç takibi yaptık. Aynı zamanda drone'un üzerinde kameralarımız vardı. Bu kamerayla da aynı zamanda data topladık. Hem datayı topladık, hem GPS verilerini oluşturduk, hem de kendi videomuzu çektik. Ben pazarlama birimindeydim.
0: Hı hı.
2: Videografer olarak çalışıyordum. Bundan dolayı oradaki drone sürüşleri, araçla zaten iki kişi çıktık. Bayağı büyük bir rota izledik. Yani bu her zaman gittiğimiz karayollarından, otobanlardan gitmediğimiz için, hep böyle dağlık ve köy yollarına girdiğimiz için daha bir güzeldir rota. Yolda kaldığımız oldu gerekli. Gerekirse geceleri araçta uyuduğumuz oldu.
0: Tabii halk yardım etti hemen. Tabii, değil mi? Bizim yani, millet sever çünkü.
2: Çok çok yani biz her gittiğimiz köyde çok muhteşem ağırlandık. Anadolu'nun insanı gerçekten o yönde çok
0: muazzamdır.
2: İyiydi yani. Böyle bir misafirperverliği hiçbir ülkede göremeyiz.
0: Abi göremedikleri, hayır bir de elin Amerikalısı, İngilizce, Fransız da geliyor. Bunu görüyor. Çok bir ay bunu anlatıyor.
1: Anlatıyor.
0: Kendinde olmadığı için tabii.
1: Yok çünkü öyle bir şey yok, kültürlerinde yok.
2: Kesinlikle.
0: Peki Kubilay Bey, o kadar mutlu olduk ki tam projeden bahsettik. Orada çalışan biri bağlandı. Ya böyle radyo ben programı olur mu ya?
2: Açıkçası. Yani ben sürekli dinliyorum. Kesin bahsederler.
1: Bir gün bana da gelecek dedim. Sıra diye.
2: Şu an gündemde dedim. Kesinlikle bahsedecekler, kaçırmamam lazım.
0: Şahane oldu. Çok mutlu olduk. Türkiye'nin yerli milli navigasyonu geliyor. Tabii siz de gitmeden hazır şirkette çalışmış biri olarak size de soralım. Başarsoft'ta çalışmış biri olarak. Projede yeni ne olsun istersiniz? Bunu dinleyicilerimize de soruyoruz.
1: Diğer navigasyonların artı olarak.
0: Bravo. Bir de isim önerisi. Ona da bakalım.
2: İsim önerisinde de bulunamayayım. Çünkü daha öncesinde birkaç çalışma yapılmıştı bununla ilgili.
0: Ha biliyor.
1: Az çok bir tahminim var senin o zaman.
2: Yalnız şeyden bahsedeyim ben. Şimdi yenilikten bahsedeceksek. Başarsoft aynı zamanda Google'ın, Apple'ın, Yandex'in ve Huawei'in de haritalarını, Türkiye haritalarını yapan bir firma.
0: Şu anda deneyimli.
2: Google Maps'in sizi farklı yola sokması, işte köy yoluna sokması vesaire, bu aslında Başarsoft'luk bir durum değil. Çok şikayet geliyordu bize bununla ilgili sosyal medya üzerinden de. Başarsoft yeni bir yol açıldığında anında zaten o yolu datalarını işliyor ve Google'a gönderiyor, örnek veriyorum. Fakat Google'ın bunu güncellemesi biraz zaman alıyor. Yeni yol orada görünmüyorsa bu Google'dan kaynaklı bir durum oluyordu. Başarsoft'un çünkü şu anda sahada, en son şu anda demeyeyim de en son ben çalıştığım sıra sahada 50'ye yakın aracı vardı. Sürekli bütün Türkiye'yi mahalle mahalle dolaşıyorlar. Datayı da anlık olarak merkeze bildiriyorlar. Onlar da oradan veriyi doğrulayıp gerekli yerlere iletiyorlar.
0: Şu şeyi düzeltmişler bu arada Sayın Hocam. Hani biz yayında konuşmuştuk ya, kaza 1.6 kilometre içinde yol çalışması. Hani İngilizceden direkt çeviri vardı ya.
1: Birbirine gerek karışmış hepsi.
0: Birbirine karışmış. Şimdi onu düzeltmişler. 1.6 kilometre içinde kaza var diye.
1: Ya da yol çalışması var diye bildiriyor. Ya, kazayı baştan alıp sonra doğru koymuş.
0: Artık düzeltmişler. Evet peki. Çok teşekkür ederiz Kubilay Beyciğim.
2: Ben teşekkür
0: size
2: ediyorum.
0: Size sticker gönderiyorum size. Lütfen kabul ediniz.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz. Kubilay Öz. Sena'cığım bende var. Bende var. Gördün mü? Ha, dur ben hemen
1: muhtemelen
0: dur.
1: Aşağıda kaldı. Çekim, bayağı mesajlar geldi ya konuşurken.
0: Gel bir dakika. Gel. Benim prensesim ya bu kız benim. O bakışlarından o çaresizliğini anlıyorum artık. Gün içinde de anlıyorum Sena'nın yanından geçerken. O bakışlardan bana bir şey anlatacak bu. Bu belli var bir şey, dur bakalım. Diyorum 10 dakika sonra geliyor.
1: Geliyor, ne gelecek
0: abicim
1: ki?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Abicim. Abicim bir şey anlatabilir miyim? Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin yerli milli navigasyonuna da yeni ne özellik olsun diye sorduk.
1: Şehirlere göre seslendirme isteyen var sevgili Yıldırım. Erzurum'da açtım, o öyle bir...
0: Yavaş git yani.
1: Trabzon'da başka bir şekilde.
0: Sakın bağla da düşmeyelim yani. Dönüşte bakalım mı onlara?
1: Bakalım, okuyalım tamam. Onları.
0: Kısa bir ara dönüşünde Türkiye'nin yerli ve milli ilk navigasyonunun yeni özellikleri ve bir de isim önerilerine de bakalım hani ne olsun diye. Kubilay'cığım bize WhatsApp'tan yazar mısın? Biz bilelim. Ben söylemeyeyim dedi ama var mı
3: Sena'cığım?
0: Benim
3: çok güzel bir isim.
0: Söyle bakayım. Söyle
3: Piri.
0: Bakayım.
3: Piri Reis'ten.
0: Piri güzelmiş lan.
1: Piri güzel.
0: Vallahi Piri'yi beğendim.
1: Piri çok iyi. Siri gibi Piri.
0: Piri mi konuştu diye böyle bir navigasyondan ses gelse öyle şakaları da olur.
1: Şakaları da olur. Piri çok iyi. Piri bir numara Piri.
0: Piri müthiş.
1: Bakalım bu fikrin üzerine çıkacak var mı?
0: Aa, direkt Piri Reis yapalım ha.
1: Piri seyyah.
0: Piri Reis. Direkt ismi mi olsun mesela Piri Reis?
1: Piri Reis Navigasyon.
0: He.
1: Olur. Piri güzel ya.
3: Piri.
0: Hadi devamı da gelir. İkisi, üçü, dördü diye devam.
3: Abi Piri'yi açsana bir bakalım. Abi Piri'yi bir açsana bakalım.
0: Bu da olur. Piri. Tamam, dönüşte bana bakalım. Kısa bir ara dönüşünde buradayız. Mutfakları.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sevgilisinin kahve bardağına gülücük sembolü çizen baristaya saldırmış birisi.
1: Niye çiziyorsun benim kız arkadaşımın bardağına gülücük diye? Tartışma nasıl başladı? Sevgilimin kahvesi nasıl gülücük yaparsın? O da dedi ki...
0: Sen, ben geleyim sana. Sen bize barista ol. Ben sana geleyim.
1: Tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sağ olun, buyurun. Merhaba.
0: O sesten de duymaz ya seni. Ya biz kahve aldık ama...
1: Dinliyorum onu.
0: Biz kahve... Duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum, ben duyuyorum.
0: Ha, biz kahve aldık ama... Yeni açanlar söylüyorum, bunlar kahve makinesi sesi. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler, buyurun, hoş geldiniz.
0: biz kahve... Kolay gelsin.
1: Teşekkürler, buyurun.
0: Bardağımızda gülücük var.
2: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat 7'de.

0: Hanımlar beyler 7.52. Tam bir motivasyon şarkısı biliyor musun? Ağlarsan çözülmez işler diyor oğlum. İşinin gücüne bak diyor ya.
1: Dalgana bak,
0: yoluna
1: diyor,
0: bak diyor ya. Dalgana demiyor, yoluna bak diyor.
1: Ya aynı şey sevgili
0: oğlum, yıldırım. Aynı şey olur mu?
1: Aynı şey olsa
0: ağlarsan çözülmez işler. Dalgana bak, dalgana bak derdi o zaman. Dedi mi? Demedi.
1: Demesi gerekmiyor. Alttaki mesaj da önemli sevgili yıldırım. Üste verdiği kelime değil, altta da ne anlatıyor?
0: Dalgana bakla yoluna bak aynı şey.
1: Aynı dalgana bak, keyfine bak, yoluna bak, işine bak. Bunların hepsi aynı yola çıkar.
0: Senle hiç münakaşa girecek halim yok, yemin ediyorum.
1: Aynı yola çıkar.
0: Geçiyorum abi. Şarkıyı kim söylüyor? Ata Demirer. Kim söyleyecek? Peki. Dedi ki Türkiye'nin yerli ve milli navigasyonunun adı ne olsun diye sorduk.
1: Ne özellikleri olsun?
0: Pir Reis'i çok beğenmiş dinleyicilerimiz. Pir Reis'i çok beğenmiş. Başka ne var bakalım hemen, çok hızlı bakalım.
1: Bölgede hangi yemek yenir, neyi meşhurdur falan, onları böyle arada küçük not olarak altta geçebilir diyor.
0: Hocam ne isimler var ya. Yerli milli navigasyonumuzun adı Çelebi olsun.
1: Olur, Çelebi de olur.
0: Seyyah olsun. Güzel Katip isim. Olsun. Katip güzel, Katip Çelebi.
1: Ne güzel isimler
0: çok,
1: gelmiş
0: çok
1: ya.
0: Çok şey oldu ya bu. Katip Çelebi olmadı bence de.
1: Akıncı olsun.
0: Hoca da olabilir. Nasrettin Hoca koyalım diyor navigasyonumuzun adını.
1: Hoca.
0: Yok ya.
1: Ben yoldaş olabilir diyor.
0: Pusula
1: yoldaş
0: olabilir. Hazerfen olabilir. Ondan sonra cıma. Hemşerim olabilir. Hani hemşerim. Bu yol nereye gider gibi.
1: Memleket nereye?
0: Hemşerim çok iyidir. Ama global bir ismi çeviremeyiz. Hani global de olabilsin ya.
1: Tabii şimdi özel isim koyarsak sevgili Yıldırım her yerde aynı isimle devam edebiliriz. Güzel olur. Çelebi gibi mesela.
0: Evet,
1: ya da
0: Çelebi
1: işte
0: olur.
1: Neydi, Piri gibi. Piri Reis gibi.
0: Piri'yi çok beğendim ya.
1: Yönlen.
0: Yönlen mi?
1: Yönlen.
0: Güzel isim Yönlen. Selam bekleriz. Dur bakayım nereye selam çekiyor. Abi çok hızlı gidiyor, tıklayamıyorum ki.
1: Akıyor şu an.
0: Vallahi akıyor ya.
1: Seyru Sefer.
0: Günaydın Sancak. Fahri Bey. Çaktık selamı. Elif Hanım saygılar. Elif Ebru.
1: Elif Hanım günaydın.
0: Düldül nasıl diyor? Yerli milli navigasyonumuzun adı Düldül.
1: Düldül bir aracı beni sanki
0: almadı.
1: Ya.
0: Bir Düldül beni
1: gibi,
0: almadı.
1: Aracı gibi navigasyona değil de.
0: Müdür nasıl diyor müdür?
1: Olur, göstergeli buldurgaç nasıl beyler diyor.
0: Abartma. Yol bul.
1: Yol bul da olur.
0: Yok. Olur, oğlum her olur. Şeyi beğenme ya.
1: Olur ben olur.
0: Her şeyi beğeniyor.
1: Konuyla doğrudan orantı şey birebir aynı. Yol
0: yönlen.
1: Bul.
0: Yönlen var.
1: Yönlen. Güzel.
0: Ondan sonra cuma. Başka ne varmış?
1: Bakkal, kanki.
0: Bakkal, bakkal mı?
1: Bakkal yazmış
0: bakkal.
1: Yani.
0: Ha, bakkal.
1: Kanki güzelmiş.
0: Kanki beğendim.
1: Ben kanki güzel. Kanki güzel.
0: Kanki kaybolduk sanki ya. Falan gibi de tepkilerde.
1: Abbas olabilir diyor. Yolcudur Abbas'tan yola güzel. Çıkarsak diyor.
0: Kardeş, Hortum, Gurbet.
1: Yol al, bak git.
0: Bağdat. Gezer Avcı. Ha, Alper Gezer Avcı'dan Alper'den diyor. Şey devrim. Olabilir. Gezenti.
1: Gezenti.
0: Yallah şoför olsun demiş. bence bulduk. Yallah şoför abi, net bu ya.
1: Şarkısı da var ya.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli navigasyonunun adı Yallah Şoför. Ne oldu Senacığım, beğenmedin mi? Ya bu kızla evlenen var ya bak, yandı ya. Yemin ediyorum Sena ile evlenen yandı. Hayır da demez. Tepki de koymaz. Suratından anlarsın ki bir şey var abi.
1: Asıl sana Yallah Şoför der yani.
0: Ya beğenmediğini de söylemiyor bu arada, şöyle yapıyor. Tamam ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum.
1: Olur tabii, niye
2: ama
1: olmasın?
2: Ama yani uygulamayı indireceğiz. Uygulamanın adı ne arkadaşım ya da kanka? Yallah Şoför.
0: Tamam Yallah Şoför indir. Ne var?
2: Ya.
0: Yallah Şoför downloadladın mı?
1: Ne isimler var bunun yanında?
2: Yallah Şoför'e güncelleme gelmiş.
0: Yallah Şoför'e güncelleme gelmiş. Hadi Yallah bir güncelle onu.
1: Hadi Yallah yürü git. Yürü git var.
0: Yürü git olmaz.
1: Yürü git.
0: Onu da beğen sen ya, onu da beğen.
1: Ben çok beğendim. Yürü git'i çok beğendim.
0: Sadıç nasıl diyor?
1: Sadıç... Yani
0: beni çok bilemedim, şey yapmadı Sadıç. Türkiye'nin yerli ve milli navigasyonunda Atlas, isim arıyoruz.
1: Atlas olur mu diyor Atlas.
0: Atlas.
1: Harita Atlas.
0: Beni almadı Atlas,
1: Türk
0: onu söyleyeyim.
1: Yol, Türk Yol.
0: Türk Yol mu? Bu Türk oğlum yol. Şey gibi siyasi parti. Türk Yol. Hani koalisyon hükümeti gibi.
1: Türk Yol.
0: Türk Yol.
1: Yol kuruldu.
0: Hükümet kurulamadığı için tekrar bilmem ne falan gibi oldu yani. Türk Yol. Evliya Çelebi. Dayı olsun demiş, dayı.
1: Rotago, no. Rotago.
0: Banu Hanım yazmış. Banu Hanım bunu okuyamıyoruz maalesef. Kendisi bir öneride bulunmuştu.
1: Allah Allah, evet. Ne öneride bulundu, okunamayacak acaba ya?
0: Yok abi, marka geçiyor içinde, ya okuyamıyoruz. Marka geçiyor. Sinyal nasıl diyor sinyal?
1: Sinyal.
0: Fena değil gibi sinyal.
1: Güzel gibi de yani yolu anlatmıyor gibi sinyal.
0: Şey nasıl diyor, var git yoluna.
1: Güzel.
0: Çok. Buna da güzel diyor ya.
1: Güzel.
0: Oğlum buna güzel deme, uzun bu bir kere.
1: Yallah Şoför kısa mı?
0: Var git yoluna daha uzun.
1: Yallah şoför kısa mı?
0: Yallah şoför evet biraz uzun, doğru, oradan olmaz. Olmaz, oradan olmaz. Bülbül nasıl diyor? Bülbül.
1: Dikine diyor, dikine navigasyon.
0: Yoldaş, Navitürk.
1: Navitürk.
0: Oo.
1: Kesin böyle bir isim
0: var. Beğendim biliyor musun Navitürk'ü, beğendim. Navitürk.
1: Navitürk güzelmiş. Cemil olabilir mi Cemil?
0: Cemil olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Yoldaş. Olmaz.
1: Kaptan, kaptan.
0: Hak yol.
1: Ezbere konuşmayalım. Nereye götüreceğini bilmiyoruz. Abi.
0: Hak yol. Bize. Evet yani her zaman... her zaman güzel yerlere götürmeyebilir.
1: Götürmeyebilir yol. O yüzden.
0: Yol bozan.
1: Mm-mm. Yol bozmuyor ki yolu, bozu düzeltiyor.
0: Cincik.
1: Cincik çok iyi. Cincik çok.
0: Ne anlam var, ne manası var cincik?
1: Yani öyle bir uygulama yaptık ki yani tadından yiyeyim.
0: Tamam da amacını hizmet etmiyor.
1: Etmiyor
0: yani.
1: Etmiyor. Oğlum. İsmi güzel sadece.
0: Allah Allah. Navitürk nasıl diyor?
1: Gel git nasıl diyor?
0: Gel git yani. Bilemedim.
1: Hem geliyorsun hem gidiyorsun.
0: Hicret var mesela. Hicret yazmıştı. Atakan nasıl diyor Atakan?
1: Olur Atakan olur.
0: Arkadaşlar olur. Doğmuş çocuğumuza isim aramıyoruz. Atakan ne lan? Atakan.
1: Dönersem namerdim diyor.
0: Atakan annem yanlış yolu soktun ama. Olmaz yok Atakan.
1: Değiştir yolu Atakan.
0: Atakan. Oğlum, gözlerini öyle yapma Atakan.
1: Sürgeti deget olsun.
0: Deget olur lan, deget güzelmiş.
1: Deget.
0: Vallahi deget çok iyi.
1: İyi beğendim.
0: Deget. Sena ne diyorsun?
2: Deget.
0: Ya surat turşu oldu yine, beğenmedi belli.
1: 56 surat 56.
0: Deget iyiymiş ya, ben degeti beğendim.
1: Degette karar kılalım o zaman. Degette karar kılalım.
0: Ya biz samimi bir kere yani.
1: Bizden içimizden biri. Sokak ağzına da yakın sevgili Yıldırım. İkili münasebetlere de yakın deget. Deget yalan dünya.
0: Muavin.
1: Kızıl elma. Gestos.
0: Kızıl elma. Var gel var git. Selektör, yola, yoldayım.
1: Vecihi.
0: Vecihi de gelmiş. Oğlum bak git.
1: Hadi gari. Fetih navigasyon. Arar bulurum.
0: Türkstar, yol arkadaşı.
1: Yermil.
0: Yermil mi?
1: Yerli milli diyor.
0: Yermil.
1: Yermil. Oo,
0: Yermil
1: mil de hani biliyorsun haritalandırma KM
0: evet,
1: yerine
0: evet,
1: mil.
0: Evet evet Yermil.
1: Yermil.
0: Allah ben bunların içinde en sevdiğimi biliyor musun?
1: Piri mi?
0: Piri.
1: Başta kaldık değil mi?
0: Piri çok iyi ya.
1: Piri güzel ya.
0: Hey Piri neredeyim şu an? Mesela böyle şeyler söylüyorum.
1: Bravo. Çok da kısa, ağza yakışıyor.
0: Abi ağza yakışıyor evet.
1: Bütün şey yolu da anlatıyor.
0: Evet şey jingle'ı da belli.
1: Birini de anlatıyor.
0: Jingle'ı da belli.
1: Buyurun verelim.
0: Bekle vereceğim onu.
1: Ağzı varsa.
0: Açacağım
1: hey
0: da.
1: Hey Piri, hey Piri.
0: Hayır. Bulursam ya vereceğim. Mesela jingle da belli, hazır mısın?
1: Hazırım.
3: Burada biri var.
0: Bunu çevireceğiz. Burada piri var.
3: Senin yanında.
0: Araya gidiyorum, sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu fon iddialarının odağındaki Tera Yatırım'ın gözaltındaki CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le iki ismin lisanslarını iptal etti. Soruşturmada adı geçen 5 yatırım ve factoring şirketi ise TMSF'ye devredildi. Fon soruşturmasında bugüne kadar 56 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait özel jet, yat, villa ve çok sayıda lüks araca el konuldu. Tutuklu sayısı 56'ya ulaşırken 131 fon işleme kapatıldı. Evim sistemi olarak bilinen şirketlere yönelik kısıtlamalar bugün itibariyle devreye girdi. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle kişi başına aktif sözleşme sayısı 2 ile sınırlandırılırken, taşıt finansmanında 6 milyon 250 bin, konut ve çatılı iş yeri finansmanında ise 62 milyon 500 bin liralık üst limit uygulanacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. CHP İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı verdi. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın görülmesine bugün başlanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Benzinde uygulanan Eşer Mobil sistemi resmi gazetede yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi. Düzenleme ile birlikte ÖTV artışı nedeniyle benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi.
7: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Galatasaray'da görev aldığı süreçte bahis oynadığı iddiasıyla disipline verilen Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Liglere verilen milli arada Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla devam eden mücadele 89. dakikada Filistin özgür kalana dek maç ertelenmiştir ifadesiyle son buldu. Beşiktaş deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Euroleague tarihinde ilk kez 100 sayı barajını aştı.
7: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 31 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

0: Sarısı yer yer yoğun 49 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika.
1: Alem FM hava durumu.
0: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 28, Kayseri ve Trabzon 19, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Hayat Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Teşekkür ederiz efendim. Kıraç her zaman iyi gelir. İnsanı ayağa kaldırır hakikaten
2: kaldırdı, öyle bir şarkıdır. Gerçekten kaldırdı.
1: Kaldırır öyle bir şarkıdır. Ayağa kaldırır. Bazı şarkılar öyledir. Oturmaz kaldırır.
2: İnanılmaz.
1: Erik dalı gibi düşün. Yani erik dalını çaldığında.
2: Şu an ayaktayım ki? Biliyor musun? Şu öyledir, an ayaktayım. Öyledir. Öyle vücut olarak ayaktayım. Belki fiziksel olarak beni ayakta görmüyorsun ama vücut içeriden ayaktayım.
1: Psikolojik olarak.
2: Evet, psikolojik olarak ayaktayım. Motivasyon
1: böyle
2: olarak.
1: Hiç motivasyonunuzu ayakta tutacak şeyleriniz var mı? Yani böyle kendinizi modladığınız, içten içe tekrarladığınız. Mesela atıyorum felak okuyorum. Nasıl okuyorum kendime iyi geliyor.
2: Ya da kendi günün kötü geçti eve gel, la eve gideyim de şunu şunu yapayım dediğim.
1: Gibi şeyler. Nerede olabilir? Yani kendi iç motivasyonunuzu ayakta tutacak şeyleriniz var mı? Ne bileyim bir şarkı olur dinlerim bana çok iyi gelir falan.
2: Şarkı diye. Her zaman müzik. Bizi her zaman müzik kendine getiriyor. Bir kere bunu söyleyelim sevgili Yıldırım. Herhangi bir beni mesela böyle bir ya gideyim de bir sesini açayım sonuna kadar da bir şarkı dinleyeyim be. Hani kendime geleyim bir toparlayayım.
1: Yapıyorum topluyor mu? Yapıyorum
2: topluyor. Beni topluyor. Beni topluyor.
1: Senacığım hangi şarkı seni topluyor yavrucuğum? Bir şarkı var mı böyle dinlediğinde toplayan?
3: Ya bu sabahların bir anlamı olmalı onu dinliyorum.
1: Vegan'ın. Vegan'ın. Evet. Bu sabahlar vegan
3: İyi
1: mıydı?
3: İyi geliyor bana evet vegan.
1: Çok güzel hakikaten çok güzel şarkıdır ya. Hocam sizinki?
2: Benim şarkı olarak mı? Ben şarkı seçmiyorum sevgili Yıldırım. Ben herhangi bir şarkı beni kaldırır.
1: Oğlum duygusal bir şarkı kaldırmaz
2: kaldırır,
1: ama.
2: Kaldırır o da kaldırır. Çok enteresan. Yani
1: seni herhangi bir şey kaldırır mı?
2: Benim için şey önemli melodilerin önemi yok. Hangi notayı bastığının hiç önemi yok sevgili.
1: Bir de Charlie Chaplin filmlerini izlemek diyor. Beni acayip iyi hissettiriyor diyor. Kendimi iyi hissediyorum diyor mesela. Dua okurum diyen var ki. İç motivasyon
2: tamam,
1: olarak.
2: Tamam zaten dua hepimizin evet. Yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi.
1: Evet, evet ondan sonra her sabah belirlediğim bazı dualar var. İsmail Suay diyor. Onları okuyorum. Kendime iyi geliyor demiş. İyi hissediyorum kendimi
2: çok
1: diyor.
2: Çok güzel harika.
1: Vay be İsmail şahanesin.
2: Bülent Ersoy yok yok yok istemem yok. Onu mesela diyor ben çok diyor beni kendime getirir diyor o şarkı.
1: Evet Serdar Gökalp şakalarını dinliyorum bana iyi geliyor diyen var. Altın Dişli Hayriye'yi bir açıyorum kendime iyi geliyor.
2: Altın ne şarkıdır Hayriye. Be o da be ne şarkıdır be.
1: Ne diyorsun?
2: Altın Dişli Hayriye yalnız burnu çürüye.
1: O şarkı.
2: Beriye.
1: Altın Dişli Hayriye Erik Dalı yine gelmiş. İyi geliyor evde babam açıyor kendimize geliyoruz demiş efendim.
2: Çok güzel kitap okurum diyen var.
1: Alem efendim dinlemek iyi geliyor diyen var.
2: Nil ben buraya çıplak geldim dinlerim o bana güzel geliyor
1: Candan diyor. Candan Erçetin elbette. Ya bu da öyle bir şarkı be. Elbette bazen
2: çiçek açım bazen solacağım. Gamsız hayat da aynı şekilde gamsız hayatı da aynı şekilde. Gamsız hayat herkese başka sunar. Geçmiş hesaplarını... Gamsız hayat tamam, herkesi başka yorar.
1: Bir yerde bitir artık. Güzel şarkıdır evet. Güzel şarkıydı. Bir ara.
2: Otobüsün camındaki klibiyle.
1: Aa, o değil ki oğlum o.
2: O değil mi gamsız hayat değil miydi?
1: Hayır ya? Oğlum o değil.
2: Böyle gidiyordu yol boyunca.
1: Yalan o yalan. Dünyada yalan ölümden başkası yalandı.
2: O da güzel şarkı çıktı. Bak,
1: onun klibi oydu.
2: Vallahi mi?
1: Tabii canım.
2: Aradan geçti 35 sene normal yani.
1: Grup Vitamin dinliyorum.
2: Şiki şiki baba var bende diyor dinlediğim.
1: Son günlerde Sarıl Bana şarkısı. Çocukların odasına girdiğimde beni kendime getiriyor diyor zaten.
2: Ortalığın halini görünce. Allah'ım diyorum ben niye?
1: La havle ve la kuvveti illa billahil aliyil azim diyorum. Bana çok iyi
2: bir çekiyorum diyor kendime geliyorum.
1: Behzatçı izleyen çok var ya.
2: Kendine gelmek için.
1: Kendime gelmek için Behzatçı izliyorum. Onu birimiz de taçikardi yapıyor Behzatçı.
2: Yapmaz ya mesela bizi şeysi yapıyor muydu? Muhteşem Yüzyıl aslında o da yapması gerekirdi mesela.
1: Abi beni yapıyor bilmiyorum.
2: Kendimize gelmek için arasında seyretmiyor muyduk eskiden? Uzun zamandır ara verdik gerçi şimdi Fethiye Sultanı'ndayız. Değişiyor bizim şey, zevklerimiz de değişiyor zamanla.
1: Yeni türkü telli telli dinliyorum bana iyi geliyor demiş.
2: Ama nasıl melodisi çok güzel yumuşak bir şarkıdır abi,
1: o da abi o çok güzeldir ya.
2: Melodisiyle bilmem nesi her şeyiyle
1: efsanedir
2: çok güzel.
1: Efsanedir o vereyim mi bir?
2: Yumuşatır adamı.
1: Abi bu mis gibi pırıl pırıl yapar.
2: Ver. Baksana abi bakar girişten mısın? Bir kere ya. Girerken rahatlatıyor. Daha girişte.
1: Kaldırdı ya.
2: İnanılmaz
1: direkt
2: ya.
1: Girişte kaldırdı.
2: Direkt girişte.
1: Sizi kaldıran bir şarkı var mı? Oğlum! Yapma şu hareketleri. Sizi girişte kaldıran bir şarkı var mı? Mesela bizi bu şarkı kaldırıyor.
4: Telli telli telli şu telli turna. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha.
2: Oğlum çok güzeller.
4: Takılmış kanadı göçmen buluta. Anlatır eski beni
2: bak,
4: şimdiki
2: bakar. Harika söze bak oğlum.

0: Beni kaldırır bu şarkı dediğiniz bir şarkı var mı? Bu şarkı beni kaldırır. Senancığım parmak kaldırıyor, var mı yavrucuğum?
1: Benim itfaiye.
0: İtfaiye.
2: Vallahi kaldırır. İtfaiye. Vallahi kaldırır, itfaiye de kaldırır.
0: Ya o öyle bir şarkı değil
2: öyle
0: ya.
2: Öyle bir şarkı ya, öyle bir şarkı. Net söylüyorum öyle bir şarkı ya. İnanılmam, çalsın Allah aşkına. İtfaiye.
0: Çalayım mı? İtfaiye. Tamam, biraz çalayım. Biraz çalayım efendim. Sena'ya kaldıran şarkı buymuş.
2: Hoppa!
0: Yapma yavrum, yapma.

0: Beni kaldıran şarkı da Fulüş Casanova'dır diyor.
1: Yani.
0: Ercan Bey yazmış.
1: Ercan.
0: Ercan.
1: You're just Fulüş Casanova.
0: Bir dakika. Ya koca koca adamların şarkılarına bak
1: olmaz,
0: ya.
1: Olmaz Ercan'cığım, bu
0: millet
1: olmaz.
0: Millet manifestiyor diye, dinliyor diye şey yapıyorsunuz. Ne denir ona?
1: Laf ediyorsunuz. Yok manifest bir kız. Fulüş
0: Casanova dinliyor. Koca koca adamlara bak Allah aşkına ya.
1: Manifestin yola çıkış şarkısıdır bu ya.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkı beni de kaldırıyor. Ya,
1: girişe bak ya. Böyle bir girişim var ya.
0: Bu şarkıyı ben dinleyince beni iyi eder.
1: İyi eder.
0: Vallahi çok seviyorum oğlum.

0: Oğlum söylesene sözleri, sana şey yapıyorum burada.
1: Ya tamamını bilmiyor. Ben bir tek Fuluş Kazanova
0: sanıyorum. Tamam, sözleri aç oradan, Fuluş Kazanova diye.
1: Fuluş
0: Kazanova.
1: Kazanova sözleri. Evet. Beautiful and... Evet, açtım seni.
0: Evet, Petek Dinçöz'ün Aşkın Tam Sırası albümünden

0: dakika, bir dakika dur. Senacığım, senle ben de o aradaki melodileri yapıyoruz. Mesela bir defa olan seksi dın dın dın dın dın dın. Senacığım bir prova yapalım. Bir deneyelim bakalım. Bir prova yapalım.
1: Ama beni yalnız bırak.
0: İşte komik bir şey mi var?
1: Yalnız kaldım.
0: Abi prova yapıyoruz dedim. Önce ben kızımızın yaşı yetmiyor bu şarkıya. Bir, önce onu bir dinleyelim. Ben zaten kralıyım. Yaparım yani. Ben bununla büyüdüm. Bunun klibiyle büyüdüm. Yemek yemezmişim çocukken. Annem televizyondan bunu açarmış. Yemek öyle yedirirmiş. YouTube gibi düşün. Anladın?
2: Televizyondan klip açarsın.
0: Anladın? IQ. Evet, Senacığım IQ'sun. Yapalım onu bir.

0: Evet, 3 2 1. Senacığım ama hocam gülüyor. Hocam senin arkadaşımız gülüyor.
1: Tekrar da güldü.
0: Gülmüyor. Senacığım gülmesiz.
1: Yine deneme mi?
0: Gülmeden.
1: Gene güldü.
2: Ama nasıl gülmeyeyim diye diyorum ya.
0: Senacığım komik bir şey var mı?
2: Komik.
0: Evet, bir daha alıyoruz. Hocam bir şey söyleyin gülmesin.
1: Oldu. Oldu. Gülmedi.
0: Hadi gülmedi. Baştan oldu. Şimdi seninle beraber hocam. Evet, tamam. Geliyor.

0: Beyler beni de hangi şarkı kaldırır biliyor musunuz diyor.
1: Hangisi? Ooo number number mı?
0: Değil. Sakın sakın sakın sakın ha diyor kaldırır diyor.
1: Yaklaşmayın yanıma. Ma,
0: sakın sakın sakın ha. Yanmayın siz ona. Az mı çektirdi bana?
1: Zehir oldu bu dünya.
0: Ama diyor ikinci tarafı. O şeye bağladığı yer var ya.
1: Uçtu.
0: Evet.
1: Uçtu.
0: Are you ready?
1: Blade'e bağlıyor Blade'e.
0: O bölümü. Blade'e bağladı bölümü. Vereyim mi orayı?
1: Verelim sevgili. Bir de şeyi verelim sevgili. O çok istek geldi. Onu görüyorum da bir şey söylüyor. Nuri Alço müziği beni bağlar diyor hayata diyor.
0: Dur bakayım önce bunu vereyim. Bu şarkıyı diyor. Bu şarkının patlama bölümü. Biz Nezi konuk aldığımız zaman canlı yayında bunu söyledi.
1: Canlı canlı söyledi.
0: Gerçekten insanı ayıltan bir
1: evet.
0: Şey enerjisi
1: zaten
0: var.
1: Biz de kalktık zaten. Ayağa kalktık zaten.
0: Ayakta açıldık.
1: Oynadık evet. Bir de oynadık da.
0: Acık ileri alayım mı?
1: Wow, wow. Şurası bak şurası.
0: Burası burası. Bu bölümü diyor değil mi? Bu bölümü bölüm. Söylüyor. İngilizce öğretiyor.
1: Konuşmalar geliyor.
0: Evet İngilizce öğretiyor bölümü.
1: Turkish Delight. I'm a delight. Turkish
2: What's
1: Delight.
2: Your name?
0: What's your name?
1: My name is Umut.
2: My name is Ness.
1: Nice to
0: meet you. Really Turkish delight. Yani gerçek bir Türk lokumu anlamına gelen bir ifade.
1: I am a really a Turkish delight. Ebru Gündeş.
0: Hangisi?
1: Ahyar.
0: Ahyar mı?
1: Ahyar beni kaldırır diyor.
0: Yeni şarkısı değil mi ya?
1: Yeni
0: Ahyar.
1: Daha yeni ya.
0: Çok nasıl kaymen olmaz ki o şarkı.
1: Hemen kaldırmaz ki ya.
0: Hilal Cebeci ipe ipe diyor. Benim çok iyi hissettirir diyor. Çok iyi şarkıdır.
1: He, eskilere nazaran. Beni kapıma bir gün ipe ipe geleceksin. Söküklerini dike dike gideceksin. O değil mi?
0: Devam et.
1: Benden aldığın yerleri elbet bir gün ödeyeceksin. Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin.
0: Aferin biliyorsunuz bayağı.
1: Öyle bir iş öyle bir şey.
0: Güzel şarkıydı. Ben Hilal Cebeci'nin bu albümünü çok seviyorum.
1: Tek albüm zaten.
0: Tek albüm mü? O da bilen bir sürü albüm yaptı.
1: Yaptı mı?
0: Abi canım.
1: Ben Hilal'de burada kaldım.
0: Ama bu şarkısı çok iyidir
1: Hilal ya. Hilal Cebeci.

0: Köklerini dike dike.
1: Evet, yayın gecikmiş olabilir çünkü çok yanlış bir şarkı açmışız. Zaten çocuk buraya yazmış. Hay Allah ya. Evet, yayında bir atlama olmuş olabilir sevgili dinleyiciler. Evet çocuklar, ne yapalım?
2: Başka şarkılara da bakabiliriz.
1: Evet, beni uyandıran şarkılar serimizde Metin Arolat, Yaz Çok Var.
2: Metin Arolat, ah be, Metin Arolat'ın şarkılarını da çok severdim.
1: Çok
2: güzel adamdı.
1: Çok güzeldi. En sevdiğin şarkısı nedir?
2: Şey sevgili Yıldırım, bu yoğurt yediği şarkı vardı yakın.
1: Öyle mi aratacağız?
2: Yoğurt. Bir aratır mısın Allah aşkına? Yoğurt öyle aratır mısın? Şarkı. Metin Arolat yoğurt yediği Merve İldeniz olması lazım hanımefendinin.
1: Ya abi, dert değil mi şarkının adı?
2: Dert değil. Olsun varsın, ah çekinme, sen yine yalanlar söyle yürek. Paramparça zaten. Dert değil. Olsun varsın, ah çekinme.
1: Bu değil mi ya? Dur bir dakika. Bu sen yürek.
2: Bu işte.
1: Ama bu, burada sesi bozuk ya bunun. Dert değil. Sesi bozuk. Ama şuradan verebiliriz bir saniye.
2: Dert değil.
1: Şu mu? Verdim.
2: Evet.
1: Evet. Çok güzeldir abi.
2: Kalite ya.
1: Çok kalitedir, kalite.
2: Kalite.
1: Döneminin Ricky Martin'idir.
2: Çok acayip bir adamdır.
1: Genel olarak tabii. Yok.

0: Ahmet diyor ki ne şarkısı diyor. Torun niyetine 40 yaşından sonra yaptığımız bir evladımız var. Onun yanına giriyorum, kendime geliyorum diyor. Sabahları herhalde uyanır uyanmaz.
1: Çocuğunun
0: yanına gidiyor diyor. Kendime öyle geliyorum diyor. Bir baba böyle diyecek. Ne diyecek?
1: Ne diyecek yani?
0: 40'ından mecbur, sonra çocuk mecbur, sahibi olunca tabii.
1: Mecbur böyle diyecek. Ne diyecek?
0: Tabii tabii.
1: Yarın öbür gün çocuk bu kaydı podcast'ten dinleyecek. Ondan sonra bir yerlere bırakır seni yoksa.
0: Sizi dinlemek iyi geliyor. Yaşar Divane diyen var. Yaşar Divane.
1: Murat Kekilli salını salını beni diyor çok toparlar diyor. Hmm. Aylin Demir'den Müjgan beni çok kendime getirdi. Kulağımdan öp beni mükemmel bir şarkı diyor.
0: Bugün trafik mi yok? Bana böyle geliyor demiş Cihan.
1: Cihan %60.
0: Fena değil.
1: %60 Cihan'cığım trafik var yani yok diyemeyiz.
0: Evet. Abi Barış Manço arkadaşım eşek. Çok iyi hissettirir.
1: Tuğba ikinci o şimdi asker çok severim diyor.
0: Doğuş'un hoplayıp zıpladığı bir şarkı vardı diyor. Neydi o diyor beni iyi hissettirir. Bilmem ki bir sürü hoplayıp zıpladığı şarkı var Doğuş'un.
1: Doğuş sürekli hoplayıp zıplıyor ya. Hangi şarkı acaba işte aklıma gelmiyor.
0: Bilemedim. Vallahi
1: Yüksek
0: bilemedim.
1: Sakatat var.
0: İsmail YK var filan filan. Peki teşekkür ederiz. Araya gidiyoruz çocuklar. Aradan sonra diğer blok için burada olacağız. Beni kendime getirir şarkıları. Bunlardı. Ha uyanmış şarkının adı.
1: Uyan uyan uyan.
0: Gönlüm uyan.
1: Dayan dayan dayan.
0: Gönlüm dayan.
1: Seni de bir gün
0: severler.
1: Sevda yüklü.
0: Direnler.
1: Boş raylarda.
0: Giderler.
1: Sevenleri.
0: Üzerler. Şöyle sallıyorum galiba değil mi?
1: Güzel hepsi doğru. Hepsi
0: doğru muydu?
1: Hepsi doğru.
0: Açamadım ki şarkıyı açsam bir vereceğim inceden. Onunla gideceğim reklama da.
1: Dayan.
0: Gidemedim dur bakayım. Buradan mı açayım? Sena diyor ki niye uğraşıyorsun buradan aç diyor.
1: Dayan uyan.
0: Yine de bindi Sena'cığım.
1: Uyandı galiba.
0: Heh, açtım geliyor efendim. Bu şarkı efendim severiz.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Ama dememek için ama
1: sigorta. Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana. Ama dememek için ama
2: sigorta. Umran Oto Ekspertiz. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Geçen gün Orkun Hoca'nın şeyini dinliyorum, arılarla alakalı sevgili Yıldırım. Arılar Alzheimer oldular diyor. Arılar karaciğer hastası diyor. Dünyadaki arıların şu an diyor yarısına yakını ölüyor
1: şekerden.
0: Geliyorum ben şimdi, kovana geliyorum. Ben şimdi dışarıda gezmişim.
2: Başka bir kovandayım. Ben
0: polen polen takılmışım.
2: Takılmışsın. Gel şimdi kapıyı çal. Kim o?
3: Hamdi.
2: Hamdi kim ya? Hamdi diye biri yok kardeşim bizim şeyde kovanda.
3: Süleyman açsa gibi mi?
2: Neredesin bu saate kadar ya? Bir dakika ya, dur bir saniye, bakmam lazım. Kardeş buyur.
3: Ya açmıyor kapıyı be. Açsa gibi bir şey.
2: Bizim kovanda böyle biri yok.
3: Nasıl yok be? Daha sabahına çıktın mı dışarı gezmeye?
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Ya şarkı çok güzel şarkı bu şarkı. Sabahın köründe de geceler diye bağırttınız ya bizi diyor. Çok iyi oldu diyor. Beni uyandıran şarkılar diye bir şey yaptık. Yani müthiş öneriler geliyor uyandıran şarkılar. Hocam bir de en çok geleni söyleyeyim mi? Senin çok sevdiğin bir isim var sayın hocam.
1: Cengiz Kurtoğlu mu?
0: Değil.
1: Müslüm Gürses.
0: Arada bu arada şarkıyı söylediğin var ya böyle arada söylüyorsun Mahzun Kırmızıgül'den. Dinle. Ocağın sana dinle. Siz çok söylüyorsunuz.
1: Söylüyorum
2: evet. Evet ben de çok severim.
1: Şarkının o kısmını. Dinle. Bu şarkım sana dinler.
0: Orası da bir şeye benziyor sanki ya. Ana gönzemele bendin gönzere melen gönzemele
1: bendin. Bir yabancı şarkı mı acaba orası ya?
0: Ana gönzemele bendin gönzere melen gönzemele
1: bendin. Çıkacak ha.
0: İkerefom inkana montino sentello.
1: Sentello mu diyorsun?
0: Sentello tabii ki de. Dinle bu şarkım sana dinle.
1: Oğlum abi mashup yapalım canlı.
0: Sen tello. Ne diyorsun? Ne diyorsun?
1: Çok güzel.
0: Klibini hatırlıyor musun? Bir adalarda bir yerde çekmişlerdi bunun klibini. Sen acı bir bakalım.
1: Ben de bakacağım. Şimdi.
0: Bir baksana bir.
1: YouTube'a.
0: Ben geldim sana gittin sende bende bende kızlar bende bak yine oldun yine bende bende her gece ölüpler akıyor bende. Yeni rapçilerin bayıldığı loop sample.
1: Ön kılıkta. Dinle.
0: Hangi adalardı ya? Neredeymiş Senoş?
2: Yok gece kulübü gibi.
0: Yok yok değil ya.
1: Ben dinle gece kulübü gibi evet.
3: Dinle bu şarkım sana.
0: Oğlum bu şarkının klibi adalarda çekildi ya. Bir adadaydı yani öyle hatırlıyorum.
1: Bakalım ki ileride var mı?
0: Maldivler diyor. Ne adası Maldivler? E Maldivler ada değil mi ya? Adalardan oluşmuyor mu çocuklar?
1: Yani bu şarkıda şey yok.
0: Abi öyleydi ya ben
1: olabilir,
0: öyle...
1: Olabilir ama bir kulübün içindeler. Yani adam ada göstermiyor sevgili Yıldırım. Şarkının Allah klibinde Allah. Evet.

0: Yok, ben yanlış hatırlıyorum o zaman ya. Evet. O adalarda olan hangi, Maldivler'de olan hangisiydi ya?
1: Adalar Maldivler'de.
0: Ben yanlış hatırlıyorum ya, bu o değil, evet bu o değil, bu o değil, bu o değil. Ya sarı sarıydı ya. Sarı sarı.
1: Onu şimdi gördüm. Sarı sarı. Kimin yarı? En güzeli benim sarı. Sarı sarı.
0: Ne?
1: Kimin yarı?
0: Tamam artık söyleme. Şuydu, evet. Sarı sarı, doğru, evet.
2: Gülsen'in teninin de adalarda çekilmiş. Şeysel adalarında.
0: Şeysel.
1: Adaları seviyor demek.
0: Ya Şeysel ya. Ne diyor?
1: Humbambaye diyor sevgili Yıldırım. O şimdi o adalara gittiği için oranın önünde... birazcık dilini kullanması gerekiyordu. Çekim için.
0: Ama
1: çekim için Ada Belediyesi'nin şartıydı bu mahsus grubu. Ada Belediyesi'nin şartıydı.
0: Ada Belediyesi'nin şartı.
1: Ada Belediyesi dedi ki burada çekim...
0: Ummanmari sari ummanmariye.
1: Bu Maldivler dilinde sevgili Yıldırım demek oluyor ki gelin adamıza, buyurun gelin, ummanmari sari ummanmariye. Sari adamız demektir. Ummanmari, buyurun gelin adamıza, buyurun gelin ummanmari. Maldivce.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Rica ederim. Bu da yine Maldiv. Kendi ezgimize geçiyor.
0: Maldiv enstrümanları, zurna.
1: Anlatma sağlanmış.

0: Vay be, ne şarkıydı be. İyi ki hatırladık.
1: Bir Dehdeh Düldül gelir mi Fatih Bey?
0: Dehdeh Düldül.
1: Dehdeh Düldül. Yılmaz Morgül'den ama. Bahçevan geldi. Dehdeh Düldül, Dehdeh Düldül, sen Düldülsün, ben Bülbül.
0: Ya bir dakika.
1: Çok güzel.
0: Yılmaz Morgül milli takıma mı bunu yapmıştı?
1: Milli takıma yapmıştı.
0: Bu şarkı mıydı?
1: Şey,
0: Ahmet vuruyor. Oy oy.
1: Gelin evadan. Frikikten attı bizim takım. Oy oy. Sağ kanattan atak yapıyoruz. Oy oy. Milli takım geldi.
0: Değil mi? Oydu.
1: Evet, oydu.
2: Eskiden darbukayı ne kadar çok kullanıyormuş.
0: Abi çok aktif bir enstrümanmış. Ama biz vurmalıları severiz.
1: Severiz.
0: Severiz.
1: Evet, üflemeli de
0: değildir. Üflemeli bizde daha çok tasavvuf müziğinden hani böyle
1: neyden
0: daha...
1: Neyden birazcık yola çıkarak.
0: Evet, evet, evet. Ama yani saksafon, yan flüt, onu kullanırız.
1: Kullanırız, anladım.

0: Mahsun Kırmızıgül'ün bütün tuşlara bastığı bir şarkı vardı, onu çalsanız demiş.
1: Hangisiymiş o?
0: Sarışın, esmeri, ne de kumral, benim için en güzeli insan olanı.
1: Ne esmeri ne sarışın, öyle bir şey.
0: Ne bileyim, öyle bir şarkı.
1: Ne sarışın ne de kumral, benim için en güzeli esmer insan olanı.
0: Hangi şarkı acaba? Mavi Gözmüş şarkının adı.
1: O bahsettiği şarkı mı? Dur bakayım, ne tamam. Esmer ne sarışın ne de kumral. Ne esmer ne sarışın.
0: Ne de kumral.
1: Ne esmerde ne de kumralda.
0: Bir bakayım hemen bir. Mavi Göz diye gördüm
1: mavi
0: ama.
1: Mavi Göz.
0: Bütün tuşlara bastı.
1: Sarışınım. Sarışınım diye hep sarıyla alakalı şeyi var.
0: Bir takıntılı bir şey var galiba.
1: Sarışınım diye ayrı bir şarkısı daha var.
0: Mavi Göz. Hatırladın mı bu şarkıyı?
1: Hatırlıyorum.
0: Bunu hatırlayan var mı? Sevgili dinleyenler, bunu hatırlayan varsa en az 40'ın üstü. Yaşı. Sena yavrum, sen zaten hatırlamazsın. Kafayı kaldırıyor, ben hatırlayamadım abi diyor. Var mı bunu hatırlayan, var mı? WhatsApp'tan bir yazabilir mi? Oğlum burayı hatırladım.
1: Ne kadar eski.
0: Dadi, araba kornasından şarkı yapmışlar.
1: Dadi dadi dadadi dadi dadi. Havalı korna.
0: Dadadi dadi dadi. Müthiş fikir, biliyor musun? Araba kornasından.
1: Girişte.
0: Şarkı.
1: Tutulur da. Araba kornası zurnayla yapmış bu sefer. Korna, zurna. Bakalım üçüncüde ne gelecek.
0: Gelmesin, anladım ne olduğunu. Gelmesin bence. Vallahi bu stüdyoya giderken duyduğu yolda aklına geldi bunu oraya.
1: Şunu başına ekleyelim beyler.
0: Bak ne kadar bizim enstrümanlar, bizim melodiler, biliyorsun.
1: Komple hepsi tamamen bizim.
0: Evet yani.
1: Tamamen.
0: O dönemin pop müziği bu efendim.
1: Memanlar, memanlar.
0: Çok başarılı abi, çok.

0: Yersen.
1: Hangisi?
0: Hangisi? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil sevgili kardeşim. Bir insan olmadı. Şey...
2: Ya oğlum bu ses nedir ya?
1: Hangisi?
0: Albümün adı da 12'den vuracağım.
2: Ne?
0: Bak şimdi.
1: Tamam.
2: Tamam, bitirdik.
0: Çelişki var.
2: O muymuş albümün adı?
0: 12'den vuracağım.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum bakma bana öyle.
1: Bana bakma öyle. Anlayacaklar.
2: Bir dakika abi, bir şey bunu söylemem lazım da.
0: 12.
2: Tamam, albümün adı 12'den vuracağım. İsabet edeceğim anlamında.
0: Evet ya, artık tutturacağım diyor.
2: Evet, Mahsun artık bu albümde.
0: Bekledik ki bu albümden sonra.
2: Tutturacağım diyor.
0: Dedi ama Mahsun hala bekar galiba Mahsun.
2: Bilmiyorum.
0: Ya da vurdu da bir de haberimiz olmadı ya da.
2: 12'den vurdu, bıraktı
0: belki. Belki tutturdu da.
2: Sporu bıraktı, o da olabilir. Yani. Evet. Bu şarkının içinde geçen hangisi diyor ya.
0: Evet.
2: Neyi çağrıştırdı bende biliyor musun?
0: Tanıdık biri miydi yoksa?
2: Hayır abi. Ha. Kemal Sunal'ın filminde hatırlar mısın? Neymiş? Kemal Sunal diyordu.
0: Kemal Sunal kendisinin sesi.
2: Evet, inceltti abi, inceltti bir film. Filmde bir sahne vardı.
0: Ben şu aklıma gelmiyor şu an.
2: Nasıl gelmez ya?
0: Neymiş?
2: Hanimiş?
0: Şey bu. Arap bacı.
2: He?
0: He tamam.
2: Oradaki ses Kemal Sunal.
0: Süt kardeşler.
2: Bravo.
0: Tamam.
2: Benzemiyor mu lan?
0: Bohçacı olarak geliyordu.
2: He?
0: Neymiş?
2: Hanimiş?
0: Hanimiş?

0: arıyorum.
1: Hangi göz?
2: Hangi göz?
3: Hangisi?
2: Şarkı çok yanlış sevgili. Stratejik olarak şarkı çok yanlış ilerliyor. Şimdi diyor ki yalnızlıktan usanmış Allah'ıma el açıyorum.
3: Tamam.
2: Diyor ki yani ne olursa kabulümdür demek istemiyorum burada.
3: Tamam, evet.
2: Yani usandım diyor. Beni bir candan sevecek diyor. Ondan sonra diyor ki mavi gözü istemem, yeşil gözü istemem, Ela'yı istemem, Esmer'i istemem, sarışın.
3: Tabii insan olsun.
2: Ama o zaman çok filtreyi küçülttükçe yaptık ya.
3: biraz karteleye açalım.
2: Yani önüne kim çıktı sarışın? Tamam gel devam et ya.
3: Demesi lazım.
2: Demesi lazım. Demiyor, demiyor. Hala arıyor.
3: Mecaz var oğlum orada. Mecaz var. O mecazı alman lazım. Araya gidiyorum.
2: Bu sevda bitmez.
3: Oğlum şu şarkıyı var ya bir saat daha konuşurum biliyor musun? Sürem kalmadı.
2: Hangi şarkı?
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Uğur, uğur, uğurlu olsun. Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Çay, simit, bahçıvan, koşun.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: E-Ticaret'te erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
1: Digimax. Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Programın sonuna geldik, bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz, var olun. Her gün, birkaç gündür her gün 11.50'de yayına giriyoruz. Haberiniz var mı bilmiyoruz. Saat 11.50'de ki şarkıyı biz anons ediyoruz. Biraz da muhabbet ediyoruz. Banu Hanım'ı konuk aldık. Ondan sonra Gonca'yı konuk aldık. Bugün de birini konuk alırız illaki.
5: Sena'yı alalım bugün.
4: Sena'yı mı alalım?
5: Bugün de Sena'yı
4: Sena
5: alalım.
4: Sena konuşmuyor ki. Zayıfladığından beri kul takılıyor.
5: O zaman Sena bizi konuk alsın.
4: O olur. O zaman konuşmak zorunda kalır.
5: O zaman mecbur. Sen abi konu kalsın.
4: Doğru. Bugün şöyle yapacağız. 11.50'de anonsa gireceğiz ya. Dinleyicilerimize görev vereceğiz. Bir şey yapmalarını isteyeceğiz.
5: 11.50'ye kadar mı?
4: 11.50'de bir şey yapmalarını isteyeceğiz. Yani o anı dinlemeleri lazım ki duysunlar.
5: Tamam.
4: Anladın mı?
5: Ne olacak şeyleri?
4: Neleri?
5: Görevleri.
4: O zaman 11.50'yi niye beklesinler? Oğlum sorduğunun manası var mı?
5: Yok.
4: Niye soruyorsun o zaman?
5: Tamam da ne yapacağız ya? 11.50'yi beklemeleri için bir sebep ne koyacağız ortaya?
4: O ne demek?
5: Biz mi sadece, biz mi yani? Bu. Hayır,
4: görev vereceğiz. Oğlum görev vereceğiz dedim ya.
5: Tamam, ne görevi vereceksin?
4: No, bu çocuğa bir şey oldu ya.
5: Ne görevi
4: vallahi
5: vereceksin?
4: Bir şey oldu buna. Ne oldu?
5: Ne görevi...
4: Asit mi içtin? Ne oldu? Doğru söyle, asit mi içtin?
5: Az önce ne görevi vereceksin diyorum. Oğlum, görev yok diyorsun.
4: Var, görev var.
5: Dedim ne görevi vereceksin diyorum.
4: Ama görevi nasıl söyleyeyim?
5: Ha, söylemeyeceksin. 11.50'de mi söyleyeceksin?
4: Evet.
5: Ya bir dakikalık yayın zaten. Nasıl bir dakika içinde görevi yaptıracaksın?
4: Abi bizim dinleyicimiz zoru sever. Alem efendim dinleyicisi...
5: Zoru mu sever?
4: Zoru sever.
5: Yapar mı diyorsun?
4: Ya...
5: Bence çok zor. Ben inanmıyorum.
4: Şu an ters manyel yapıyorsun.
5: Ben inanmıyorum.
4: Sevgili dinleyiciler, size inanmıyor bu çocuk.
5: Ben inanmıyorum.
4: Bu çocuk size inanmıyor.
5: Ben kutlamıyorum.
4: Seni var ya, ya artık gerçekten...
5: Al içeri, al.
4: Hangi göz? 11.50'de radyonuzu açın ki...
5: Size görev verelim.
4: Orada bir görev var. O görevi yerine getirene de hediyemiz var.
5: Ama bu da kaldıralım mı?
4: Ha, öyle bir görev
5: peşin
4: değil.
5: Peşin söyleyeyim.
4: Öyle
5: ben.
4: Bir görev değil.
5: Hazırlıklarını
4: oğlum,
5: yapsınlar.
4: Öyle bir görev değil ya o.
5: Hangisi?
6: Hangi görev?
4: ...11.50 tamam mı?
5: Tamam.
7: Yeşil göz, ala gözler... ...benim için en güzeli manalı gözler...
6: Hangi tip?
5: Hangi tip benim?
4: Hangi tip? Hangi tip?
5: Hangi tip?
4: Değil. Atene mi dedim ben sana?
5: Dantez ola, dantez atene.
4: Aynı malı deme John, aynı malı deme. Evet. Sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz. Senacığım thank you.
6: Ben teşekkür ederim. Uygulamadan ama.
4: Neyi uygulamadan? Hani, ha, uygulamadan dinlemenizi isteriz.
5: Webten.
4: Ya webten ya uygulamadan dinlemenizi isteriz. Hadi bakalım veda. Akşam 18'de tekrar görüşelim efendim. Instagram'da radyonuzu bulabilirsiniz. Alem FM com. Hesap bu. Alem FM. Hangi hesap?
5: Hangi Alem FM?
4: Hangisi? Az geri alayım mı bir daha orayı? Aa, çok kaydı gitti ya, bulamayacağım şimdi onu.
5: Göze gel ya.
4: Tamam hadi bitirelim artık. Hadi. Efendim Kafa Açan Uzman.
5: Bitti.
4: Tamam.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu.
8: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
3: Reklam.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
6: Garanti BBVA Emeklilik.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapılıyor. Operasyon kapsamında aralarında Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da olduğu 59 şüpheli gözaltında. Fon soruşturması kapsamında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Öte yandan SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonlarında yatırımcılara nihai tasfiye tamamlanmadan ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlara tutarın tamamı, bu seviyenin üzerindekilere ise en fazla 1 milyon TL ödenecek. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Londra'dan İstanbul'a gelen uçakta alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu önce yanındaki kadını ardından müdahale etmek isteyen kabin memurunu ısırdı. İner inmez gözaltına alınan yolcu uçuşlardan men edildi. Benzinde uygulanan Eşel Mobil sistemi resmi gazetede yayımlanan kararla motorinde olduğu gibi kademeli sisteme geçirildi. Düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. LPG'de ise Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Galatasaray'da görev aldığı süreçte bahis oynadığı iddiasıyla disipline verilen Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Liglere verilen milli arada Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla devam eden mücadele 89. dakikada Filistin özgür kalana dek maç ertelenmiştir ifadesiyle son buldu. Beşiktaş deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Euroleague tarihinde ilk kez 100 sayı barajını aştı.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 60 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.225, yarım altın 21.675, çeyrek altın 10.841, gram altınsa 6.651 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 12 dakika.
9: Alem FM hava durumu.
8: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 28, Kayseri ve Trabzon 19, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: TG Max'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla TG Max'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
0: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Auto Expertise.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklam.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Çin Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
1: Parafly'in

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
5: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

9 liraya. Arnika Aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Galatasaray'da görev aldı.

0: Süreçte bahis oynadığı iddiasıyla disipline verilen Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Liglere verilen milli arada Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla devam eden mücadele 89. dakikada Filistin özgür kalana dek maç ertelenmiştir ifadesiyle son buldu. Beşiktaş deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Euroleague tarihinde ilk kez 100 sayı barajını aştı.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST endeksi %0,66 puan artışla 12.026 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 3 kuruş, euro 55 lira 58 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.124, yarım altın 21.627, çeyrek altın 10.816, gram altınsa 6.635 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
2: Reklam.
3: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan insanların hikayesi. Çehov Kabere. İzlerken bir yandan tiyatronun entelektüel üslubuyla bir Çehov okuması yaparken, bir yandan da en samimi duygularla doya doya gülebileceğiniz komedi oyunudur. 23 Ekim saat 20'de Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi sahnesinde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir dedi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki bazı fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlara tutarın tamamı, bu seviyenin üzerindekilere ise en fazla 1 milyon TL ödenecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fonlardan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin duyuru yaptı. Kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için

İsteğe bağlı iade hesaplarının açıldığı duyuruldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, fon soruşturmasında el konulan villalar ve lüks araçların oluşturulacak fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine düzenlenen operasyonda aralarında Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. MİT'in düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüne ilişkin dava bugün başlıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapsi isteniyor. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. ABD'de idam cezasının infazı için ölümcül dozda 2 zehirli iğne yapılan kadın mahkum ölmeyince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durduruldu. Londra'dan İstanbul'a gelen uçakta alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, önce yanındaki kadını, ardından müdahale etmek isteyen kabin memurunu ısırdı. İner inmez gözaltına alınan yolcu uçuşlardan men edildi.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Hani şimdi Alem FM'de.
2: Alem
0: FM, cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam.
2: Günün her anında. alemfm.com.

0: Reklam.
1: Ben Münce Usaybiyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Bir tane daha yok.
1: Herkes yerini aldı mı? Girişteki soru bu. Herkes yerini aldı mı? 11.50'de Alem FM'de birkaç gündür bir şeyler oluyor. Bugün de bir şeyler olacak. Sevgili dinleyenler, saat 11.50. Sıradaki şarkının anonsunu biz yapacağız. Yaklaşık 30-40 saniyede ki 1 dakika yayına müdahale ediyoruz. Lan bir müzik zevkimiz vardı.
2: Onu da
1: bölme kardeşim diyenler olabilir aranızda. Birazcık idare edin bizi
2: yani
1: canım.
2: Yani kısa gireceğiz.
1: Gireceğiz,
2: sıkacağız. Çok anlamazsınız.
1: Seracığım hoş geldin.
3: Hoş buldum abicim.
1: Merhaba. Sevgili dinleyenler. Geldiyseniz bir WhatsApp'tan sizi bir görmek isteriz efendim. Geldikçe de bir... Oğlum ne oldu? Kulaklığında bir şey yapıyorsun orada sen.
2: Yaptım. Ses ayarlaması yaptım sevgili Yıldırım. Bir yüksekti, tamam. Bir düşüktü. Peki. Bir ortasını buldum.
1: İyi misin şu anda?
2: Çok iyiyim, gayet iyiyim sevgili Yıldırım. 11.50'de yayına gelmek inanılmaz beni rahatlatıyor ya.
1: Bana da ya. Bir vallahi öğlen yayını gelmez. Bekliyorum. Bana bak bir öğlen yayını.
2: Heyecanla bekliyorum 11.50 gelsin diye. O heyecandan unuttum. Allah'tan seni hatırlattı beyler. Çok heyecanlanmıştık yani.
1: Buradan Sibel Hanım'a o zaman duyurunu yap. Sibel Hanım ben bir öğlen yayını istiyorum gibi.
2: Sibel Hanım biz burada 11.50 yayınlarından çok zevk aldık. Dolayısıyla bir öğlen yayını sanki bize yakışır gibi hissediyoruz. Ancak ve ancak bu öğlen yayını yapmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor Sibel Hanım. Evet, bunlar çok önemli.
1: Ne mesela?
2: Çok bir şey değil. Yani çok bir şey değil. Çok küçük istekler küçük, bunlar. Küçük istekler. Çok güzel. Sibel Hanım'dan cevap geldi. Sibel Hanım'dan cevap anında geldi.
1: Eyvallah.

0: Hadi bir şey yapacağız. Şimdi dinleyicimize sticker vereceğiz.
1: Sticker.
0: 5 dinleyicimize sticker vereceğiz.
1: O çok güzel.
0: Alem FM'in son gönderisinin altına, son gönderine ben vallahi bakmadım, yayından önce
1: bakalım
0: bakmadım.
1: Bakalım, Serdar'ın bir gönderisi vardı, videosu vardı.
0: Öyle mi?
1: Vardı.
0: Tamam, onun altına o zaman. Son gönderinin altına. Şimdi bir soru soracağız. Bu soruya doğru cevap vermenizi isteyeceğiz sevgili dinleyenler. Yani şey, mevzu çok basit.
1: Doğru bir soru mu olacak, kolay bir soru mu olacak? Var mı kafanızda bir şey sevgili Fatih Bey?
0: Şimdi şöyle, sorumuz şu. Soru da değil de tamamlamalarını
1: yani
0: isteyeceğiz.
1: Yani periyodik tabloda kaç element var gibi bir şeyler mi bekliyoruz?
0: Hayır hayır, öyle bir şey öyle değil. Şeyler. Birazdan çalacağım sanatçının.
1: Evet.
0: Şarkıları içerisinde.
1: Evet.
0: İçerisinden.
1: Evet.
0: Şarkıları içerisinden. Şarkıları içinden.
1: İçinden.
0: Şarkıların içi.
1: Diğer şarkıların içinden.
0: İçinden.
1: İçinden.
0: Bize kafiyeli bir beyit yazmanızı istiyoruz.
1: Gerçekten çok kol. Periyodik tablo.
0: Bak, yani periyodik çok tablo. Çok zor oldu ya bu.
1: Benim zor oldu, çok zor oldu. Bu çok zor oldu.
0: Şöyle
1: ya.
0: Yani birazdan şimdi sanatçı çalacağım ya. Evet. Onu anlayacaklar kim olduğunu.
1: Kim olduğunu anlayacaklar.
0: Herhangi bir şarkısının içinden şey uyumlu bir beyit. Hem iki satır ya, bu kadar ya. Uyumlu bir beyit isteyeceğim. Bu kadar, çok zor değil yani.
1: Şey de sorabiliriz. Sanatçının adı belli mi? Söyleyebiliyor muyuz
0: belli,
1: şu an?
0: Belli belli, evet.
1: Şu an söyleyebiliyor musunuz?
0: Söyleyebilirim.
1: Kim mesela?
0: Tarkan.
1: Tarkan. Anne kızlık soyadı mesela.
0: Yok oğlum, o zor, o zor. Hayır, o zor.
1: Zor mu?
0: O zor.
1: Sanki bulunabilir gibi geldi.
0: Avogadro sayısını istesem.
1: Tarkan ne zaman baba oldu tarih olarak mesela?
0: Benimkini yapmıyor muyuz? Sormuyor muyuz?
1: Seninki çok bana zor geldi ya.
0: Zor mu geldi?
1: Seninki zor, böyle atraksiyonlu geldi.
0: Aa, iyi tamam peki.
1: Atraksiyonlu geldi. Benimki de biraz bulunması zor geldi sanki.
0: O zaman şöyle yapalım.
1: O zaman şöyle yapıp soru sormayalım, şarkıya bağlayalım. Sticker'ı yarın sabah veririz ya, sticker. Yarın sabah veririz.
0: Hayır
1: ya.
0: Tamam, o zaman şöyle yapalım, şöyle yapalım.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Sorumuz şu.
1: Heyecanlıyım.
0: tamam, sorumuz şu. Tarkan'ın hayvanlı bir şarkısının adı.
1: Çok güzel.
0: Tarkan'ın hayvanlı bir şarkısının.
1: Güzel soru.
0: Hayvanlı Tarkan soruyoruz.
1: Alem Efendi'nin son gönderisinin altına yorumları yaz.
0: Alem Efendi'nin son gönderisinin altına.
1: 5 kişi sticker.
0: Evet.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek, Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sahasında bugün İrlanda'nın Drogheda takımıyla karşılaşacak. Papara Park'taki karşılaşma saat 19'da başlayacak. Eurolig'in 3. haftasında Anadolu Efes bugün Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 11.976 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 3 kuruş, euro 55 lira 54 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.808, yarım altın 21.467, çeyrek altın 10.738, gram altınsa 6.587 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu.
2: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 28, Kayseri ve Trabzon 19, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Romantik şarkıları, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak. 31 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Serp Yener tutuklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir dedi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki bazı fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlara tutarın tamamı, bu seviyenin üzerindekilere ise en fazla 1 milyon TL ödenecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fonlardan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin duyuru yaptı. Kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığı duyuruldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, fon soruşturmasında el konulan villalar ve lüks araçların oluşturulacak fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine düzenlenen operasyonda aralarında Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. MİT'in düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. ABD'de idam cezasının infazı için ölümcül dozda 2 zehirli iğne

0: Yapılan kadın mahkum ölmeyince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlarda inceleme süresince durduruldu. Londra'dan İstanbul'a gelen uçakta alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, önce yanındaki kadını, ardından müdahale etmek isteyen kabin memurunu ısırdı. İner inmez gözaltına alınan yolcu uçuşlardan men edildi.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Birazdan. Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Reklam. Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek, Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sahasında bugün İrlanda'nın Drogheda takımıyla karşılaşacak. Papara Park'taki karşılaşma saat 19'da başlayacak. Eurolig'in 3. haftasında Anadolu Efes bugün Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 11.976 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 3 kuruş, euro 55 lira 54 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.808, yarım altın 21.467, çeyrek altın 10.738, gram altınsa 6.587 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama
1: sigorta. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.

Alem Efendi birazdan. Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
3: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Fareler ve insanlar oyunu, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan iki dostun çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Her karakter kendi trajedisini taşırken izleyenlere insan olmanın karmaşıklığını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Malof İstanbul MOİ sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e var.

fiyattan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: uçacağım.
1: Birazdan.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Alem Efendi birazdan. Bu canda görür aşkı yok edeni, efendi gibi haddini bileni. Birazdan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin. Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Reklam.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem, FM.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek, Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sahasında bugün İrlanda'nın Drogheda takımıyla karşılaşacak. Papara Park'taki karşılaşma saat 19'da başlayacak. Eurolig'in 3. haftasında Anadolu Efes bugün Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de oynanacak.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 12.299 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 3 kuruş, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 51 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.085, yarım altın 21.604, çeyrek altın 10.806, gram altınsa 6.629 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Alem FM hava durumu.
3: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 28, Kayseri ve Trabzon 19, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir?
6: Ya otobüste?
7: Fazla akbili olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin.
8: Metrobüs istasyon. Avcılar merkez.
5: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
9: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
9: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
4: Alem FM'de.

gelirse. Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ha, buraya Alem Efendim. Ben Deniz Serdar Gökal. 0536 901 8902, 536 901 8902. Ya bu radyonun WhatsApp numarasını söylerken iki gündür aklıma başka numaralar geliyor benim ya. Niye acaba? Megatron, ben de gili kevler metre, sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak, gezsem ne olur her gün deklaton. Ufaktan soğuk, birazcık yağmurlu, daha da çoğalacağını hissettiren bir İstanbul gününden selam ederim size. Bulunduğunuz yerde olaylar nedir, havalar nedir sevgili dinleyenlerim? Nedir? Mevzunuz nedir? Vallahi bir şey değil mi, İstanbul üşüttü. Monta, gocuk havası. Gocuk havası ha. Gocuk. Bir günde dört mevsim yaşıyoruz ya. Vallahi billahi yine. Ama birkaç gündür soğuk ama. Gerçekten soğuk. Ya. ...536-901-8902... sevgili dinleyenler. Serdar Trafik'te de ve Serdar Yayında da bize birkaç gün Ceyhun,

yardımcı olacak. Kimine göre Erhan ama bana ilk günden beri Ceyhun. Daha önce tanışmıştık diyecektim ya. Daha önce çalışmıştık. Kader yollarımızı yine kesiştirdi. Ceyhun hoş geldin.

0: Ona herkes Erhan der, ben Ceyhun derim. İlk günden beri.
1: Mikrofon ve ben kayboldum. Gördüğün rüya hayır olsun. Ben kapitandan sapıtan çok.
0: Esenyurt güneşli. Peki. Samandıra civarı güneş var. Ama hava soğuk. Koy seni sevmedi rap yetmedi goy goy. Ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler dilemiş. Yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler. Şükür kavuşturana Bodrum'dan dönüyoruz. Güneşli havadan puslu soğuk havaya girdik demiş. Peki. Durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin. Perakende rapleriyle ben. Saat tarih söylemediniz iyi sonra sıkıntı oluyor. Evet ya yıllar sonra lazım oluyor dur bir dakika. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Alem FM'de Serdar Gökalp'te Serdar Trafik'te. Haydi bakalım.

Elektrikli araba aldık. İlk gün pişmanlık. Bakalım daha sonraki günler ne olacak demiş efendim. İlk gün pişmanlık. Niye ki be? Onda da böyle eski telefonlar gibi şey var mı? Mesela eski adetler hani şey derlerdi. Eski telefonu aldığın zaman. Abi sabaha kadar şarjda bırak. Bir %100 olsun filan derlerdi böyle. O arabada da var mı? Yok. Hani şimdi sorsam mesela herkes mühendis mesela. Şey, abi lityum iyon pilde öyle bir şey yok ya. Şey yapmayın falan. Herkes her şeyi biliyor. Vallahi billahi. Herkes her şeyi biliyor. Buna ben de dahil yani. Buna ben de dahil. Ne haber bro? Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Thank you. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi hiç adetimiz değildir normalde biliyorsunuz ama birazcık böyle bir hava değişikliğinden dolayı şu anda bir İstanbul trafiğine bakayım dedim. Kaç? %65. Şu an %65. Bakalım 17.30'dan 1,5 saat sonra ne olacak?

Hazırsanız başlıyoruz sevgili dinleyenler. En saçma yediğiniz trip neydi? En saçma yediğiniz trip neydi? Tanıdık tanımadık en saçma yediğiniz trip neydi? 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. En saçma yediğiniz trip neydi? Ben genelde tanımadığım kadınlardan yiyorum dışarıda. Ha, bir tanesini anlatayım. Bir gün bir hanımefendi kapı açılacak. Hani geçeceğiz beraber. Centilmenlik yapayım, yol vereyim dedim. Şöyle çekilirken böyle hani buyurun dersin yani, böyle çekilip buyurun dersin. Çekilirken ayağımla kapıyı tutamadım. Ayağımla kapıyı tutamadım yani. Hani görevim değil biliyorsun. Ben sonuçta karşılama hostesi değilim ben. Görevim değil benim. Tutamadım ayağımla kapıyı. Kapı kapandı. Hanımefendi böyle yaptı. Üf, beceriksiz. Hiç tanımıyorum ha. Hiç tanımıyorum yani. Hiç. 536-901-8902. Yediğiniz en saçma trip neydi? Değerli dinleyenler. Tanıdık, tanımadık, tanıdık, tanımadık kişilerden yediniz. 536-901-8902. Değerli dinleyenler. Yediğiniz en saçma trip neydi? Buyurun yapıştırın bakalım. Benim gibi tanımadığınız insanlardan yediğiniz tripler olursa daha tatlı olur. Eşime yeni telefon aldım. Niye bu kadar para harcadın diye trip attı demiş efendim. Selamlar, iyi yayınlar. İş yerindeki ablaya abla burada telefonda konuşma dediğim için trip yedim. 3 ay oturduğumda yanıma oturmadı demiş.

Hayırlı günler. Ek iş olarak taksiye çıkıyorum. Taksi boş, iş arıyorum. Böyle yolculara bakıyorum. Yayan giden yolculara bakıyorum. Bir tane bayana baktım. Ben durdurur belki el atar zannettim. Ne bakıyorsun be sapık dedi. Bana şaşırıp kalmıştım demiş efendim. Trafikte tanımadığım yolun ortasında telefonla konuşurken yol vermedim diye trip atmıştı. Bir de hamile olsaydım ne olacaktı falan dedi demiş efendim. Bugün kız arkadaşım kuaföre gitti. Çok güzel olmuşsun dedim. Niye önceden güzel değil miydim diyor demiş. Hadi buyur. Simit alırken simitler taze değil dedim. Çalışan yüzünü çevirip trip attı bana. Karım gece rüyasında beni başkasıyla görmüş. Yediğim en garip trip o galiba. Arabası olduğu halde beni evimden neden almadın diye trip atmıştı ablam. Şerefine vur kadehi. Meze yapıp harca beni. Selam, ben Hayrettin. Kıbrıs'ta plajdaydık. Hanım ile iki tane Rus abla geçti. Ben de bakmışım. Haberim yoktu. Hani nasıl bakmışım haberim yoktu? Hani uyruklarından mı haberin yoktu? Rus olduklarına kadar biliyorsun. Ha böyle bir bahane var mı ya? İki tane diyor Rus abla diyor geçmiş. Baktım ama diyor haberim yoktu diyor. Yenge mi söyledi sana? Şş, kızlara bakıyorsun ha.

0: Alo, merhaba.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin?
1: İyi abi, sağ olun, duacıyız.
0: Eyvallah. Şey, neymiş bakayım. Kıbrıs'ta plajda yengeyle berabersin. İki tane Rus abla geçiyor. Sen de bakıyorsun ama haberin yok, doğru mu?
1: He ya, ben anlamadım abi, nasıl oldu?
0: He, habersiz bak, bakıyorsun yani.
1: Yapıyoruz bir de.
0: Anladım. Gözler kendi bağımsızlığını ilan etmiş yani. Sen demedin yani. Hatta kafanı çevirdin, gözler arkana döndü değil mi abi?
1: Hiç. Evet abi, aynen öyle abi. Sen anlıyorsun bu işte.
0: Tabii canım ya. Bir erkek bile isteye bakar mı? Hiç.
1: Abi sen bizim iç sesimizsin, dış sesimizsin, her şeyimizsin.
0: Estağfurullah abicim, ne de ben profesyonel erkek.

0: Kim sadece onu biliyorum ben.
1: İşte biz de senden bir şeyler öğreniyoruz abi.
0: Ne oldu sonra? Anlat bakayım bana sonrası.
1: Abi her şeyi biliyorsun, bunu da bilmen lazım. Tatil zehir oldu.
0: Ya neyse, en azından boşanmadınız.
1: Aynen abi.
0: Ama yani bakıp da onu, yengeye de mi öyle dedin? Bakıyor, vallahi haberim yoktu. Vallahi haber. Ona da mı öyle dedin?
1: Yok dedim, haberim yok dedim ben dedim. Ne bileyim dedim yani dedim.
0: Tam var ya, saçma sapan erkek yalanı harbiden.
1: Yani... Abi Serdar Gökalp dinliyoruz, normal dedim.
0: Ya oğlum beni ama demek ki aralarda dinliyorsun. Yoksa daha güzel bir yalan bulabilirdin ya.
1: Abi ben senin fanınım lütfen. Ben seni gece gündüz dinlerim. Bütün şakalarını, makalarını, YouTube'larını falan.
0: Hayır, entebese geçerken niye ona baktın dediğinde başka bir yalan bulabilirdin mesela. Ya o kadın bana bir adres sordu falan, ya da ne bileyim işte şey de diyebilir mesela, anaç duygular da yükleyebilirdin. Ya demin resepsiyonun orada kucağında çocuk vardı da benden yardım istedi, ona baktım.
1: Abi kitlendim falan. Kitlendim diyorum sana.
0: Tamam işte, beni dinlesen kitlenmezsin. Bir erkek her zaman hazır olmalı kardeşim.
1: Ya doğru söylüyorsun, haklısın abicim.
0: Az dinliyorsun beni, dozacı yükselt, tamam mı?
1: Tamam abim.
0: Hadi
1: tamam.
0: Görüşürüz, kolay gelsin.
1: Hadi Allah'a emanet.
0: Eyvallah. Kendine teşekkür de. Ederim. Sağ ol, var ol, teşekkürler. Ceyhun reklam yazmış. Dur bugün sarkıtmayalım, bu çocuğun eli ayağına dolanmasın ya. Ceyhun'un. Ceyhun bugün ilk defa bakıyor çünkü bize. Tamam, ver Ceyhun arayı, ver. Ver arayı, gelelim.
2: Reklam.
3: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Çin, Guangzhou'dayız. Guangzhou Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan

olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: dilekler, sonsuz istek.
1: Daha dün Marmaray'da genç bir kız telefona bakarken bana çarptı. Dönüp baktığımda pardon bile demedi. Sanki ben çarpmışım gibi bir de göz devirdi demiş efendim. Toplu taşımalarda sadece sizi kilitlenip bakan bir deliyle denk geliyor musunuz hiç? Yoksa bu hep beni mi buluyor? Toplu taşımada böyle duruyorsun. Hani nereye gitsem bakıyor. Ben geçen 3 kere falan yer değiştirdim. Böyle bakıyor böyle hani. Kilitlenmiş böyle bakıyor. Bunu siz denk geliyor musunuz yoksa beni mi buluyor bir tek bunlar acaba?

Koltuk yıkama işiyle uğraşıyorum. Çıkan suyu kayınvalidesi döktü. Ev sahibi kaynanama rezil ettin diye bir ton trip attı. Sanki ben kirlettim. Bu güzelmiş be. Sürekli gittiğim berbere 3 ay sonra gidince trip attı. Önce neden gelmediğimi sordu. Sonra tıraşı yapamamış, böyle tıraş mı olur falan filan. Bir daha da gitmedim.

Abi toplu taşımada bana da kitleniyorlar yani. Ya şükür bende genelde şey oluyor, bakılıyor falan. İlk adımı hep ben atıyorum. Diyorum ki ben de. Bak hep benim giriş cümlem şudur. Kardeş ya bıçaklayacaksın ya tanıdın beni diyorum mesela. Sonrası şöyle geliyor mesela. Abi o kadın gerçek miydi ya? Hani şükür mesela 2009'da yapmış olduğum papatya şakasını söylüyorlar bana. Abi o telefonu kaybeden çocuk var ya, oradan biliyoruz biz seni ya falan.

sene sevgili olduğumuzu sandığım erkek arkadaşım her şeye trip atan bir adamdı. Ama sadece bana değil, benzinlikteki pompacıyı beklediği için bile trip atan biriydi. Bir tane de bir erkek arkadaşı vardı, arayıp sormuyor diye trip atardı. Hali tavrı değişiyordu. Hatta meğer onunla da sevgiliymiş. Tövbe estağfurullah, ne? Trip deme bana, trip hayatımın travması oldu ondan sonra demiş. Erkek arkadaşınızın bir erkek, onunla da sevgili. Dur, en güzeli ben size arayayım da siz anlatın bana. En güzeli, evet, sizin anlatmanız olur. Ben şimdi şey yapmayayım, fikir yürütmeyeyim ben şu anda. Bir garip şeyler yürütebilirim çünkü.

0: Alo, merhaba. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, sağ olun. Bir sene sevgili olduğunuzu sandığınız. Tabii ayrılınca bütün erkekler tüh, püh, püh, kaka filan, değil mi?
1: Evet.
0: Hepsi ona. Bir sene sevgili olduğunuzu sandınız. Erkek her şey tribi. Size attığı tribi geçtim. Erkek arkadaşınızın sevgilisi varmış. Başka?
1: Evet, o da erkek çıktı.
0: Tövbe estağfurullah. Gerçek mi bu yoksa adamı gömüyor musunuz şu an? Hangisi?
1: Yok, gerçekten öyle bir şey yaşadım ben.
0: Bir anlatır mısınız bize? Hayır, yaşadıklarınızı bana... değil. Dur bir dakika. Bir dakika, yanlış oldu, dur. Kız yutkundu ya, öyle değil. Yani şimdi ben yanlış mı anlıyorum? Sizin bir erkek arkadaşınız var. Onun da bir erkek evet. arkadaşı var, doğru mu?
1: Doğru.
0: Yok ya, bence sen sinirinden söylüyorsun. Çok samimiler diye öyle söylüyorsun.
1: Hayır öyle değilmiş. Yani ben benden daha yakındı, öyle diyeyim size.
0: Tamam da sevgili değillerdir.
1: Yok, ortaya çıktı sonradan. Bastım onları.
0: Allah'ım, neler duyacağız daha ya Rabbim bu programda.
1: Ya ben de neler yaşadığımı bilseniz.
0: Allah Allah. Neredensiniz efendim siz?
1: Ankara'dan.
0: Ankara'dansınız. Evet. Tamam, ne zaman oldu bu olay?
1: Yaklaşık 2 sene evvel.
0: 2 sene evvel. Görüşüyor musunuz hala efendim kendisiyle?
1: Hayır, yok, görüşmüyorum.
0: Hiç denk gelme falan da yok, doğru mu?
1: Yok görüşmüyorum.
0: Ha, anladım, peki. Tamam. Tamam, iyi, peki, tamam. Neredesiniz şu anda?
1: Şu an evimin önüne geldim.
0: Evin önüne geldim.
1: Fark ediyorum.
0: Anladım. Hı-hı. Tamam, peki. Şimdi ben çocuğu gömüyorsunuz. Hani genelde mesela erkeklerde şey var, mesela yengeler erkeğin yakın arkadaşı için şey derler mesela. Heh, kumam benim arıyor, kumam geldi filan derler. Ben öyle bir şey, yani sizin sevgilinizin çok yakın bir erkek arkadaşı var zannettim. Sevgilinizin erkek sevgilisi çıkınca, konu ciddi olunca komik olmadı, diyecek bir şey olmadı.
1: Evet, maalesef yani öyle bir şey yaşadım. Başıma
0: Allah
1: geldi.
0: Yaşatmasın efendim. Allah yaşatmasın.
1: Amin. Beni. Trip atan erkekleri dikkat etsin, kadınlar da lütfen.
0: Ya o adam atar ama trip yani. O onun yani şey içinden gelir ona.
1: Yani abuk subuk şeyleri de atılmazız yani.
0: Şu an nesiniz siz? Evli misiniz? Bekar mısınız? Nesiniz siz?
1: Bekarım.
0: Bekarsanız şu an.
1: Evet.
0: Anladım. Şu an hayatınızda biri var mı?
1: Var.
0: Anladım. İyi kontrol edin ha.
1: Yok, artık sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yermiş.
0: Yani siz çok üflemeyin de yine de kontrol edin yani. Hadi kolay gelsin, görüşürüz.
1: Teşekkür ederim,
0: sağ olun. Konu gerçek olunca diyecek bir şey bulamadım yani. Komik değil yani, konu gerçek olunca. Günde 10 kere filan. Kredi için şey geliyor, bildirim geliyor bana bankacılık uygulamasından. Günde 10 kere falan. Demek ihtiyacım var gibi gözüküyor. Yani. Hani hiç banka hesapları da kontrol ediyor. Hesapları kontrol etse onların benden istemesi lazım. Ama hiç. Eşimle nişanlıyken ev için mobilya bakıyorduk. Dükkan geziyoruz ama ben çok yorum yapmıyorum. Sadece onun söylediklerini onaylıyorum. Bana sen de yorum yap, bu ikimizin evi olacak dedi. Ben de bir koltuk takımı gösterip beğendiğimi söyledim. Bana o hiç olur mu? Onun ayakları perdelerimize uyumsuz. Sen de hiç anlamıyorsun diyerek trip atmıştı demiş efendim. Olur. Kız arkadaşıma Samsun'a gezmeye gidelim dedim. Param yok, gelemem dedi. Paraya ihtiyacın yok, ben varım dedim. O da ben senin parana muhtaç değilim deyip trip attı. Sonra da ayrıldık demiş efendim. Ceyhun reklam yazmış ama bu yeni mi eski mi Ceyhun, anlamadım ki ben. Hani ara vereyim mi, vermeyeyim mi, ne yapayım ben? Şaşırdım ben şu an. Ha, eskiymiş, tamam.

10 yıl önce arabamı sattım. Trafiği biliyorsun. Ne kaldırımda yürüyebiliyor. Bir dakika hafşırayım. Çok özür dilerim. Pardon. Zoraki bir ara. Zoraki dedim ama pardon. Mecburi bir ara. Aa, Allah Allah. Hafşıra yazdım şu an. Burnumun ucunda kaldı ya. Hafşıramıyorum. Neye bak diyorlar? Işığa mı? Güzele mi bakacağım? Güzeli nereden bulacağız ki şimdi? Hafşırık için neye bakıyorduk ya? Kesinlikle.

Elbise reyonunu biraz dağıttım. Sonra ayıp olmasın diye utandım, topladım. Orada çalışan hanımefendi, bırakın da işimizi yapalım beyefendi dedi. Trip attı. Hanım da evde olsa toplamazsın diye bir de o trip attı. Ne yapacağımı bilemedim demişim. Şu yarım kalmıştı. 10 yıl önce arabamı sattım, trafiği biliyorsun, bilmez miyim? Ne kaldırımda yürüyebiliyorsun? En sağdan yürüyorum hep, önüme bakmadan. Baksa da tersten yürüyüp çoğunlukla kadınlar üzerime çıkıyor. Bir de arkadaşın dediği gibi dik dik bakıp sen çarptın, bir de özür dileyeceğin yerde üste çıkıyorsun deyince üzerine saldırıyorlar. Asansörde, otobüste, kaldırımda. Siz abi, siz şey, sosyal bir sorunu yazmışsınız yani. Stickerlarım geldi, çok thank you. Tüm şirkete dağıtacağım. Bravo. Dağıt, bitir, bir daha gönderir, sorun yok.

Zincir marketlerde kasa görevlisini reyon dizerken kasaya bakar mısınız dediğimde yediğim trip sayısı sınırsız. Eşim rüyasında benimle kavga etmiş. Uyanınca sana çok kızgınım diye trip atmıştı demiş efendim. Eşime bilmem kaç karat pırlanta 5 taş yüzük aldım. Bunun yanında beraber tek taş niye almadın deyip trip yedim. Şimdi tam trolundan işte ama tek taş başka bir şey. İstersen 100 taşla al, tek taş başka bir şey abi. Tek taş başka, kadınlar aleminde bambaşka bir şey tek taş.

Fethiye'de markete gittim. Raflara bakıyorum. Hiç tanımadığım bir kadın önümde. Bana döndü. Beyefendi lütfen önümden yürür müsünüz diye trip attı. Şaşırdım. Kadının orada olduğunu bile bilmiyordum demiş. Babamları iki gün aramasam trip yiyorum. Moskova'da hava sıcaklığı 14 derece. Hava açık ve güneşli. Bravo.

Çok fena griptim. Otobüs mola yerine gelince muavin uyandırdı. İnmeyeceğim, hastayım dedim. Bana ne, annem miyim dedi. Ben temizlik vesaire için indirdiklerini düşünmüştüm demiş. Komşunun karısı kocasına çok güzel sarıldı diye, sen bana niye böyle sarılmıyorsun diye kocan beni boşamaya kalktı. Kocanız sizi boşamaya kalktı. Allah Allah. O ne be? Normalde erkeklerden pek bilmiyoruz bu tripleri. Ya prenses erkekler var demek ki. Var canım, zaten o ispat yani, o biliyorsun, o ispatlı. Köşede durmuş dönmek ister. Çalıyor mu? Bakayım. Heh, çalıyor, tamam.

0: Alo merhaba. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Aa Serdar. Merhaba Serdar'cığım.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyiz iyiyiz. Dur arabaya bineyim de oradan. Gene herkes dinleyecek bizi. Hatırladın mı bizi? Gene hatırladın mı diye

0: falan. Bu kadın yine kendi kendine konuşuyor dizi. Hatırla bak, abi 70 kilonun altındadır, abla 70 kilonun üstündedir. Hatırladın mı?
1: Ne zaman konuştuk?
0: Ay.
1: Ya.
0: Haziran 9 Haziran
1: ya,
0: hatırlıyorum.
1: Oho.
0: Tamam. İyi, hadi şimdi söyleyelim. Abin ne yaptı? Onu söyleyeyim.
1: Söyleyin.
0: Geçen gün, yani geçen dedim işte yazın. Yan komşu bahçede karısı işten geldi.
1: Evet.
0: Yok tövbe, kocası geldi. Kadın da ah canım hoş geldin dedi. Bir sarıldı. Yaşları kaç bunların? 30.
1: Tamam.
0: Biz kaçız? 48'e 58.
1: Tamam.
0: Bunlar çok güzel sarılıyor kocasına diye boşanır mı karı?
1: Abla böyle ya, haber bülteni sunuyor gibi devam mı? Her şeyde bizden onay bekleme ya. Anlasana. Ne dedi sana? Işte. Ne dedi yani sana? Ne dedi?
0: Niye sen bana böyle sarılmıyorsun dedi.
1: Sonra ne oldu yani? Hakikaten boşanmaya kadar geldi mi iş?
0: Tabii canım, şeyleri, dilekçeleri yazdık.
1: Dilekçe, sen sarılmıyorsun diye dilekçeleri yazdın.
0: Ya canım, öncesi de vardır falan filan artık o kadar.
1: Abla nasıl? Samimi miyiz? İstediğim gibi konuşabilir miyim sizinle?
0: Konuş.
1: Vallahi abini zaten kararı vermiş, bahane arıyormuş. O da işte gözünün üstünde kaş var olmuş.
0: Ya sen geçen arkasını bayağı...
1: Gitti, sesin gitti. Nereye koydun telefonu? Bir şey yaptın, gitti.
0: Tamam açtım.
1: Tamam.
0: Dedin ya o zaman verdiğin kararları uygulamıyorsun, olmuyor falan diye.
1: Güzel
0: onun
1: ablam.
0: Üstüne bunu...
1: Yani hatırlamıyorum dedik ki önceki konuşmamızı söylüyorsunuz ya. Ben.
0: Evet diyeceksin, geçeceksin Serdar'cığım.
1: Ya şimdi ben ne yapayım? Ben o zaman şöyle yapayım. Reklam arasında 9 Haziran yayınını dinleyeyim ben.
0: 17. dakika. Herkese link yolladık da oradan biliyorum.
1: Oradan biliyorsun. Ya sen yine
0: gül,
1: iyisin.
0: Gül öldük.
1: Sen yine iyisin ablacığım. Bazen mesela telefon arıyorum şimdi. Mesela açıyor böyle. Direkt böyle açıyor. Ne haber, tanıdın mı beni? Vallahi tanıyamadım abi. Tanıyamadım abi falan diye. Şey diyor mesela, bak şunları duyduk. Hani 2014 müydü neydi? Şirince'de kıyamet kopuyordu. Oradan dönüşte aramıştık seni. Konuşmuştuk ya. 2014.
0: Yok canım, biz gene aynı yıl içinde konuşuyoruz sürekli.
1: Siz aynı yıl canım. Genelde hatırladın mı? Genelde beni hatırladın mı diyenler 2 sene önceki yayına falan bağlanmış oluyor.
0: Aa yok, biz düzenli olarak 3 ayda bir görüşüyoruz Serdar. Artık kaydedin numaramı.
1: Tamam, aksine işaretleyeyim de aramayalım bir daha. Aksine.
0: İyi, tamam, işaretleyeyim.
1: Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Güzel muhabbetler oluyor. Hani 2 sene öncesini hatırladın mı diyenler oluyor mesela. Keşke hatırlayabilsem ama yani çok çok böyle bir olay varsa mesela hatırladığım şeyler var. Yani canlı yayına çakmak çakarak giren adam var mesela. O beni 15 sene sonra da arasa onu 15 seneyi de hatırlarım. Ceyhun ara verelim demiş. Verelim, gelelim. Ver Ceyhun.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Çay, simit, bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan.

0: Aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği yepyeni çocuk müzikali Kurabiye Adam, rengarenk dünyası, sevilen maskot karakterleri ve interaktif yapısıyla çocukları yepyeni bir sahne macerasına davet ediyor. Renk dansından gökyüzü yolculuğuna, eğlenceli bilmecelerden hep birlikte söylenen şarkılara kadar her bölümde çocukları yeni bir sürpriz bekliyor. Bu güzel gösteri 31 Ekim saat 11, 13 ve 15'te Hilltown Seyirlik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Evet, yediğimiz triklere bakıyoruz sevgili dinleyenler. Okuman için özellikle yapmamız gereken bir şey var mı? Bak işte, bak ben yediğim tripleri aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben bana mesela birisi olsa yediğin tripten bahset falan diye, şu mesajları okusam yeter zaten. Hiç. Selam ve saygılar abi. Telefondan ancak selam verebilir. Hoş geldin Yaşar abi. Ne haber? İyi misin? Abi Yeni Bosna Küçükçekmece arasındaki arkadaşlara yürekten bir sabır diler misin? Perişan olduk. Sabırlar diliyorum. Kaliforniya'da sıcaktan hala yanıyoruz. İstanbul'dan soğuk hava rüzgarı gönderirseniz seviniriz. Keşke. Dünyanın sonu gelecekti. 2014 Maya takvimi. İyi hatırlattın. Evet. Şirince'de kıyamet kopmayacaktı. Ben yayındaydım. Bu kardeşim biliyor. Dünyada ne olsa benim yayın saatime denk geliyor sevgili dinleyenler. Ne olsa. Hani kötü şeyleri hatırlatmak istemiyorum da işte. Maç olur. Benim yayın saatim. Kıyamet kopar. Benim yayın saatim. Sonra. Hani bir şey olur. Benim yayın saatim. Hep. Sürpriz olan şeylerde, daha önceden belirli olan şeylerde. Hep benim yani, ya Serdar Trafik'te ya Serdar Yayın'da, ama 10'da 8 Serdar Yayın'da, 10'da 2 Serdar Trafik'te. Ha, Serdar Yayın'da o saatte yani inanılmazdır yani. Ya inanılmaz. Abi yayındayım. Millet Şirince'ye gidiyor. Bizle ne dalga geçiyorlar. Salak mısınız oğlum? Kıyamet kopacak. Şirince'ye gelsenize. Beklemeyin filan diye. Yoldan bize bağlanıyorlar. Onlar bize salak mısınız diyor, biz de onlara gülüyorduk işte filan yani. Gittiler Şirince'ye. İki takıldılar, baktılar kopan bir şey yok. Buraya geldiler ondan sonra, konu kapandı. Yani 2012'de değil, 2012'deymiş, 2014 değil. Ha 2012'ymiş, evet 2012 doğru. Filmi de ondan prim yapmıştı. 2012 diye bir film var ya hani. Mayalar bu işi biliyor, filmi de bilerek yaptılar. Gösterimden sonra şey olacak yani, kıyamet kopacak filan. Şirince'ye giden var mı içimizde? Şirince'ye giden var mı acaba yani? İçimizde Şirince'ye giden var mı sevgili dinleyenler? Bana bir desin bakayım. İçimizde Şirince'ye giden var mı? Evet. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Tamamdır. Nerede? Ha, ben şarkıyı kapatmışım, pardon. Ben de ne oluyor dedim.

Var demişler efendim. Şirince'ye giden var demişler. Dur bakayım şuradan var. Biz gitmiştik demiş efendim. Allah Allah, ciddi misiniz? Yani nasıl? Hakikaten kopmadı mı kıyamet diye bir garip bir soru sorayım mı? Yani hakikaten kıyamet kopmadı mı? Çünkü bize çok dalga geçtiler bize. Ben bir de yayındaydım. Bize ne hakaretler neler neler bize yani. Bize ne hakaretler neler. İşte deli misiniz siz? Orada ne işiniz var? İşte kaçın kurtarın kendinizi. O bu. Sen hakikaten kopacakmış gibi. Bir ara ama şüphelendim biliyor musun bir ara? Vallahi şüphelendim yani. Bir ara gerçekten şüphelendim. Ciddi ciddi. Neredeyiz? Heh, şuradayız değil mi? Tamamdır. Bir dakika. Nereden? Şuradan. Oo, Barış abi. Severiz. Barış Manço'nun şarkısı vardı, üzerine konuşmayayım diye şakalarımı yapayım dedim ben. Şuradan değil mi?

Biliyorsun bazı şarkıların üzerine konuşulmaz. Biliyorsun yani. Evet, bir saat başı arası vereceğiz galiba, değil mi? Ceyhun fenalık geçirmediyse şayet. Evet, bir saat başı arası sevgili arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Yediğimiz tripler 0536 901 8902 536 901 8902

0: Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Yeni yasama yılı başladı. Açılış töreninde milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çerçeve yasa çalışmasının Türkiye'nin hasımlarını üzdüğünü ve terörün Türkiye'yi bölemeyeceğini belirterek terör bitme noktasına gelmiştir dedi. Fon soruşturması kapsamında TERA yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir dedi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki bazı fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. SPK ayrıca fonlardan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin duyuru yaptı. Kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığı duyuruldu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bir numaralı sanık olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, suçlamaları reddederek "Arkam dönüktü, annemin nasıl düştüğünü görmedim" dedi. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine düzenlenen operasyonda aralarında Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. TikTok'ta kavga, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde eden sosyal medya ünlülerine operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca'nın Haleylim isimli şarkısında geçen sözler ve klibine ilişkin soruşturmada sanatçı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 kişi kurtarıldı, mahsur kalan 5 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor. ABD'de idam cezası infazı için ölümcül dozda 2 zehirli iğne yapılan kadın mahkum ölmeyince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durduruldu. Londra'dan İstanbul'a gelen uçakta alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu önce yanındaki kadını ardından müdahale etmek isteyen kabin memurunu ısırdı. İner inmez gözaltına alınan yolcu uçuşlardan men edildi. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sistemi bu akşam saatlerinde yurda ulaşacak. Kuvvetli yağış yarın sabah İstanbul'a giriş yapacak. Meteoroloji yetkilileri yaşanabilecek ani su baskını, sel ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Yediğimiz triflerden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Bakalım neler. Bakalım neler. Evet. Dur bakayım şuradan. Serdar Trafik'te 3 saat olacak. Abi sen orijinali misin ya? Orijinalin adı Ömer'di galiba ama. Sen o musun, değil misin bilmiyorum.

Şirince'de ne para kazanmıştık o zaman demiş efendim. Hadi kıyameti anladık da Şirince'de kopmayacağı nereden çıkmıştı? Öyle bir koordinat vardı Maya takviminde mi ne? Bir şey vardı ya. Bir şey vardı. Onun için Şirince'deydi galiba, değil mi? Biz kıyametten sonra gittik ne varmış burada diye. İzmir'e taşınmıştık o ara. İki haftada bir gidiyoruz. Ayda bir gideriz. Ben gittim Şirince'ye. Ya Şirince, reis Şirince'de oturuyorum. Hiç gitmesem ayda bir giderim. Biz gittik. Evet gittim. Bu yaz gittim. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Hani Şirince normal zamanda giden değil, kıyamet kopmasında giden var mı 2012'de? Kıyamet kopmasında. Onda giden var mı? Herkes de Şirinceliymiş ha. Vallahi bak. İş yerinde sipariş verdiğim malzemeleri getiren çocuk kapıyı geç açtım diye bitirip attı ki demiş efendim. Ayda bir kere elektrik saati okumaya gelen abi var ya, o beni uyandırıyor ayda bir kere. Ayda bir kere camı açıyorum. En son bir kere şey dedim. Abi hep niye bize basıyorsun dedim. Herkese basıyoruz abi dedi. Cevap vermedim, içeri girdim öyle deyince.

12 yıldır evliyim ya. Trip yemediğim zaman bir garip hissediyorum. Az önce arkadaşım kartımı istedi. İçeri gitmek için kartı düşürmüş. Ben aldım geri. Sonra geldi trip atıyor. Kartı almışsın, insan haber verir diye. Bağırdı, trip attı, gitti demiş efendim. Ha, ondan sonra dur bakalım. Şuradan şöyle. Dur bakayım.

Şu an taze kan getirdim size. Dinleyici ismi Erol. Haberi yok size mesaj attığımdan. Selam söyler misiniz? Merhaba. Bütün Erollara selam.

Arkadaşın evinden çıkarken bütün çöplerini attım. Bir tane kola şişesini unuttum diye 3 gün trip yapmıştı demiş efendim. Misafirliğe gittiğinde giderken çöpü eline tutuşturanlar burada mı? Hani şıkır şıkır giyinmişse misafirliğe gidiyorsun mesela. Gece oluyor, çıkıyorsun mesela oradan. Çıkıyorsun, eline çöpü tutuşturuyorlar. Eline tutuşturuyor çöpü. Ya giderken şunu da at filan. Yine topuklu giymişsin diye trip attı erkek arkadaşım. Eylül ayında 3 gün gittiğimiz tatile kayınvalidemi götürmedim diye bana trip atıyor. Abi arkadaşlar triplerin nedenini biliyor en azından demiş. Sizde hiç bilinmeden var. O kadar vurdum duymaz bir adam oldum ki artık trip yediğimi bile anlamıyorum. En son yediğim tribi hatırlamaya çalıştım da bulamadım. Bana trip atan herkesten özür diliyorum. Ben hiçbirini anlamadım demiş efendim. Bir de tribin öyle bir şey var özellikle. Ben bazen kadınlar öyle takılıyor, kızıyorlar bana. Hani trip atıyorlar ya. Ya sizi ciddiye alan birisi var en azından da atabiliyorsunuz yani. Ya almasa duvardan seker yani, almasa yani ne olacak?

fakir tarafındaydık. Biz 2012'de gittik demiş efendim. Eski eşime neden bu benzinciye giriyoruz dedim diye trip atmıştı. Eski eş dediğinize göre, eski eş dediğinize göre tamam herhalde. Tırın lastiği patladı. Otobanda onunla uğraşıyorum. Hanım aramış, evde sular kesildi. Neden kesildi? Bunun için trip yedim. Eşimden bir gece horluyorum diye hem trip yedim hem de azar yemiştim. Horlama diye uyandırmıştı beni. İnternette aletler var. Çıkıyor mu karşınıza? Ben de şu suyu tamamen emen bez, horlama aleti. Bir de maymun videoları. Bu. Benim keşfet bu.

0: Abi 7 yıldır evliyim. Hiç abartısız. 6 ayda bir arkadaşlarımla buluşurum. Biraz fazla saat kaldığım için eşimden trip yerim demiş efendim. Yersin yersin. Bir ara vereceğiz. Şimdi aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek yok.
2: Reklam.

0: fiyatlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Otorapor, Oto Ekspertiz. 28 Eylül, 5 Ekim tarihleri arasında...

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Umran Oto Ekspertiz. Adile Sultan Ev Yemekleri.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Evdeki köpeğimin mamasını biraz geciktirdiğim için bildiğin trip yedim demiş. Telefon açık uyumuşum. Mesajlar görüldü gittiği için trip yedim. Arkadaşlarla konsol oynuyorduk. Eşim aradı. Ne zaman geleceksin diye sordu. Ona kadar kendine iyi bak. Ondan sonrası bende dediğim için trip yedim. Beni

536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Neyin tribini yediniz, buyurun yapıştırın bakalım. Şu şarkıların başındaki efektler de var ya, vallahi yani.

Şarkının çıktığı yıllar ne çabuk geçti diye kendi kendime triplendim. Yanmışım sere serpe. Hanımı kayınvalidede unutmuşum. Akşam almayı onun tribini yedim demiş efendim. Unuttun mu, emin misin? Yani eminsin mi?

Annem yemek pişirirken tencerenin kapağını açtım diye trip yemiştim. Güzel trip, annelerimizin tripleri. Anne yemek pişirirken o gene mesela çorba karıştıran var mı hiç içimizde çorba? Hani şunu karıştır diyen 5 dakika sonra da gelip fırçayı yiyen mesela. Çorba karıştırmayı bile beceremiyorsun falan diye böyle. Hani 5 dakika sonra yiyen tripi. Sistem eylemi çok seviyor galiba. Onun için evet şöyle yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Heh, tamamdır. Arkadaşım yeni ev almıştı. Ne güzel kutu gibi dediğim için trip yemiştim. Kutu gibi diyerek evini küçük dediğimi düşündüğü için demiş efendim. Erkek arkadaşımı sık aramadığım için trip yedim.

536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536 901 8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Amerika'nın çok dinlenen yabancı müzik istasyonunda triplere bakıyoruz şimdi. Evleneceğim kızdan trip yedim. İyi ki de yemişim. Evlilikten vazgeçtim demiş efendim. Yani bu kadar mı? Kızım pizza istedi. Ben lahmacun aldığım için kızımdan trip yedim. Geçen gün böyle bir lahmacun salonu gibi filan bir yerde oturuyoruz. Muhabbet sohbet. İşte oradaki çalışanları falan da tanıyoruz. Şey dedi oradaki adam. Abi bizim bel kemiğimiz simitti. Şimdi lahmacun oldu dedi. Lahmacun. Güzel lahmacun yapan yer yani altın değerindedir, olmalı. Onu bulduk, şükürler olsun. Güzel lahmacun yapan İstanbul'da, Anadolu yakasında da var, Avrupa yakasında da var bildiğimiz de. Şu Alman pastasını ne yapacağız bilmiyoruz yani. Alman pastası ne yapacağız onu bilmiyoruz yani.

Bir hanımefendi park halindeki aracıma çarpıyor, tribi ben yiyorum. Sen yine iyisin. Bir de gittiler bizden şikayetçi oldular. Bir de hani ben evde otururken kapalı otoparkta otopark çalışan hanımefendi arabaya çarpmış. Bana söylemiyorlar. Tamir ettirmişler arabayı. Tamir ettirmişler. Sonra ben öğrendim, gittim. Dedim ki niye böyleyken böyle falan. Üstümüzü yürüdüler bizim. Bir de üstümüzü yürüdüler. Ama onlar yürüyünce biz de koşmak zorunda kaldık. Yanlış yer seçmişiz. Geriye doğru koşmamız lazımmış. Onlar üstümüzü yürüyünce biz de ileriye doğru koştuk. Bir de şikayetçi oldular. Yani şikayetçi de polis çağırdılar bir de. Hani. Yani onlar üstümüzü yürüdüğünde biz geriye doğru koşmuş olsak hem arabamıza çarpacaklar hem fırça yiyeceğiz. Bir de üstüne dayak yiyorduk sevgili dinleyenler ya. Hem ebibi veriyorum hem fırça yiyorum. Hem ebibi veriyorum hem fırça yiyorum hem ebibi. Gıda kontrolörüyüm. Bir işletmeye ceza yazdım. Hemen ertesi denetimde trip yedim. Benle konuşmuyor. Kendileri küsüz o gün bugündür demiş.

İşten yorgun gelmişim. Yemek hazırlayana kadar uzanmışım, uyuyakalmışım. Bırak tribi, gözümü açtığımda uyuyan adamla benimle kavga ettiğini fark ettim. Eşim sürekli fotoğraf çektiriyor bana. Güzel çıkmazsa da trip yiyorum hep demiş efendim. Ankara'dan sana Alman pastası gönderelim demiş efendim. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. Yazan var mesela, koşu yolunda şurada yiyebilirsiniz Alman pastasını diye. Ya abi çok ben böyle hani Alman pastası diye dillendirince bir arkadaşım yayında denk gelmiş. Dedi ki gel dedi götürüyorum seni. Nereye? Sürpriz dedi bana. Oğlum nereye sürpriz? Gittik bir yere oturduk. Dedi ki çayın yanında Alman pastası getirin dedi Serdar'a. Abicim Alman pastası değil o. Böyle kupta böyle bardak kadar Alman pastası mı olur ya? Alman pastası dediğin nedir biliyor musun? Kocaman böyle yuvarlaktır. Dilim dilim kesersin, istediğin kadar yersin. Tadı iyi miydi? Vallahi şeklini beğenmediğim için tadına çok yorum yapamayacağım. Nerede çocukluğumuzdaki o baton pastalar, Alman pastaları? Nerede? Yoksa var, yapan var. Ama Alman pastasını böyle bardağa koymuşlar. Yani bardağa koyulan Alman pastası mı olur ya? Alman pastası dedin, kocaman olur. Kesersin, istediğin kadar yersin abi. Budur yani olay. İstediğin kadar. Ben belki ondan 3 tane yiyeceğim belki. Bunlar hep para tuzağı. Şimdi bana diyeceksin ki ondan 3 tane ye, o tanesi 500 lira. Nasıl 3 tane yiyeceğim? Hazırsanız İstanbul trafik durumu sevgili dinleyenler. Ceyhun, şimdi olayımız şöyle. İstanbul trafik durumunun yüzdesini bilmeye çalışıyoruz. Sen bugün ilk defa olduğu için anlatayım sana. Tek sayılar bende, çift sayılar sende. Çift yüzdeleri sen söyleyeceksin, tek bir tane söyleyeceksin. Tek sayıları da ben söyleyeceğim. Söyle bakalım. İstanbul trafik durumu yüzde kaçtır Ceyhun'cum?

0: %72 demiş Ceyhun. Ceyhun, bugün biraz yağmur var, hava biraz soğuk, sanki fazladır diye düşünüyorum bugün. Bir de perşembe bugün, gizli cuma, trafikte gizli cuma. %83 diyorum ben de. Çok mu attım ya? %80 çok mu attım acaba? %83. Galiba biraz fazla salladım ama dur bakacağız şimdi. Açıyoruz. İkimiz de patlıyoruz Ceyhun. %80'miş ama yani. Çok da atmamışım. %80 Ceyhun. Patladık ikimiz de. Yakalara bakıyorum şimdi. Hemen Asya yakası %76, Avrupa yakası %81. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Yürü. Köprülere bakıyoruz. Arkadaşlar, ikinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var. Ters istikamette de Çamlıca gişelerde başlayan trafik Mahmut Bey gişelere kadar var desek yalan olmaz. Birinci köprü üstü, altı, sağ, solu, bağlantı yolu, orası, burası, şurası.
1: İncinmişsin.
0: Kıvamında. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi, hani tünele yaklaşınca trafik var. Tünelin içi açık. Tünelden sonra yine trafik var değerli dinleyenlerim. Ters istikametleri yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerseniz şayet. Ha bak, bugün bir farklılık var. Devam ediyorsunuz Fatih Sapan'ın oralarda trafik. Sonra yine devam ediyorsunuz. Tamam mı? Devam ediyorsunuz. Zeytinburnu'nda başlayan trafik yani Beylikdüzü'ne kadar devam. Hani hep diyorum ya, havaalanı Sapağına girerseniz, Sapak'tan girersiniz o yol boş ama sonra basın ekspres dolu diye. Bugün havaalanı Sapağa'da. Bu. Hani kırmızının her tonu şu anda. Yine biri önümde emniyet şeridinden gidiyor demiş efendim. Hemen hemen.

Ceyhun'un sesi niye çıkmıyor? Nazarınız değiyor abi, Ceyhun'u konuşturmayacağım. Trip atan genelde benim. Eğer bir şey beğendiysem ve kocam almadıysa onu bana sonra sürpriz diye alacak sanıyorum. Ama onu sadece ben biliyorum. Yapmadığı için her gün trip atıyorum demiş. Ne hayatlar var ya. Erkekler, bazı erkeklerin yaşadığı hayatların farkında mısınız? He? Bak, ne hayatlar var, ne hayatlar. Görüyor musun? Bak, ne hayatlar var.

0: Silivri Adınköy yönü açık. Bir tek orası açıktır herhalde. Değerli dinleyenlerim, şimdi ara vereceğiz, aradan sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz, trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz, trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. 536-901-8902 8902 536-901-8902 Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz, trafik durumu nasıl? Lütfen yazın. Buyurun bakalım.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkür.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: ile büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam.

Orada nasıl bilmiyorum ama biz buna burada trafik çok yoğun diyoruz. Batman'dan selamlar. Bakayım abi. Abi iki şeritli yol. Önün gidiyor. Fren lambası yanmıyor en azından. Yani fren lambası yok. Bir arkadaşım demişti. Dünyadaki en güzel çekim ışığı öndeki arabanın fren lambası demişti bana. Deneyin mesela geceleri. Yani böyle selfie melfi falan çekecekseniz. Öndeki arabanın şeyi, fren lambası çok güzel gösteriyor demişti bana. Denemedim bilmiyorum ama o hep öyle çeker fotoğrafları. Hep arabada çekiyorduk zaten onun için. Selam, Gebze'den İstanbul Kadıköy'e evime dönüyorum. Trafik ara ara aksa da her zamanki gibi yoğun. Navigasyon 1 saat 30 dakika gösteriyor demiş efendim. İyi, vallahi iyiymiş. Yani iyiymiş. Kayseri'deyim. Kayseri-Nevşehir arası trafik açık. Van trafiği berbat. Ankara İnce Kulvarı'ndayım. Trafik kilit.

Maraş Caddesi'ni hiç saymıyorsun bile. Küçük İstanbul gibi olduk demiş efendim. Abi yazarsan, yazarsan sayacağız yani. Van'da trafik çok fena. Van'da, Van Gaza. Van var ya, bir şey söyleyeyim şu an. Mahmut Bey, Acemler falan yani şu anda. Hastal çift yönlü kilit. Balıkesir'in gözünü seveyim. Bir ucundan bir ucuna yarım saat sürmüyor demiş efendim. Şimdi gelir. Balıkesir'in neresindeymiş o ya? Bak yemin ederim. Vallahi daha cümle bitmeden. Balıkesir kilit. Balıkesir'in gözünü seveyim diyeni kaybettim. Şu an nerede bilmiyorum ama Balıkesir kilit diyen Deniz. Hani bey mi hanım mı artık bilmiyorum ama. İstanbul'da da vardır canım açık yerler. Vardır açık yerler. Böyle işte Balaban köyünün oralarda falan vardır yani. Oralarda vardır. Ya da Hadımköy'den böyle nereye, Erikli'ye, Kıyıköy'e falan doğru giderken var da herhalde açıktır yani oralar diye düşünüyorum. Basan Ekspres'te 3 kilometre ilerideki evime gitmeye çalışıyorum. 56 dakika. Hiç sesini çıkartma. Çünkü 56'ya da gidemeyeceksin. Benden duymuş olma.

Acemler akıl oynatır. Denizli bitik. 15 dakikaya çıktı gideceğim yol. 5 kilometre. 15 dakika yola trafik var. Ya bunu da demek istemiyorum. Sonra kızıyorlar bana. Abi bir şehir düşün, trafiğinden başka bir şey meşhur değilmiş gibi oldu. Yani bunu biz yaptık ama anlata anlata. Vallahi bunu biz yaptık yani.

%80 trafik. Demek ki dizel aracı olanlar yok. Herkes elektrikliye geçti demek yani. Ama bu kadar gezildiğine göre demek. Bir tek benim araba dizel galiba. Demek yani. Hüseyin yazmış trafikle alakalı konuşuyorum diye. Güzelim, programın adı Serdar Trafik'te ya. Yüksek ihtimal yengeyle kavga. Ne yaptı, kafada mı kaldım? Oğlum programın adı Serdar Trafik'te. Daha ne anlatayım ben yani.

Mecidiyeköy. Torun Center'ın orası kilit. Mahmut Bey'de yağan yağmur. Benim de dizel.

Sabiha'ya 40 dakikada uçup metro ile Kadıköy'e bir saatte inmeyen adama İstanbul trafiğini anlatamazsın. Ankara'dan bildiriyorum, trafik %85. Ama Ankara'da araba kullanma bilinmediği için, aa Ankaralılar ne dedi size? Size ne dedi? Sadece sağ şerit akıyor. Diğer iki şerit maalesef öylece bekliyor. Neyi bekledikleriyle ilgili hiçbir fikrim yok demiş Demet Hanım. Demet Hanım öyle demiş. Evet.

0: Kolaylıklar diliyorum trafikte olanlara, gidenlere hadi geçmiş olsun, gidecek olanlara da geçmiş olsun. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'da görüşürüz. Twitter, Instagram, YouTube her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Ben radyonuz Alem FM'de alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'da görüşürüz. Hadi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem
2: FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek, Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes bugün Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de oynanacak.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: BIST 100 endeksi 12.299 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 3 kuruş, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.085, yarım altın 21.604, çeyrek altın 10.806, gram altınsa 6.629 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Alem
2: FM hava durumu. Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Trabzon 19, Ankara ve Erzurum 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 28, Kayseri 18 ve Diyarbakır 21 derece.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
2: Tarafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Motor, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: çok kıymetli Alem Efendim dinleyenlere saygılar, sevgiler, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet, oftumda ciddi bir teknik sorun. Ne oldu? Erhan geldin, her şeyi bozdun be. Allah'ın cezası. Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar, sevgiler. Büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden öperiz. Bugün ekibimize yeni bir kardeş katılıyor, katıldı. Şu anda kulaklığını arıyor. Beni duyuyor mu Erhan, duydu mu? Duyuyor mu? Ha, duydu, tamam. Erhan'ımız, canımız yerimiz Erhan'ımız. Bir süre onunla meslektaşız diyecektim. Zaten meslektaşız da dur. Erhan ne diyeyim lan? Mesaidaş.
1: Kardeş.
0: Kardeş, mesaidaş. Dur, kardeş. Erhan bizim kardeş. Erhan kardeş gitti. Erhan kardeş geri geldi.
1: Ama sabah... kardeş tipi yok mu bende?
0: Var var, tam kardeş. Tam maalesef, böyle ne kardeş maalesef. Biliyor musun? Anne abim dövüyor beni. Anne abim dövüyor kardeşi. Erhan bir süre bizimle çalıştı.
1: Sonra... Öyle deyip gitmedin mi?
0: Ne deyip gittin?
1: Anne beni dövüyorlar.
0: Dövüyorlar diye gitti. Gitti, geri geldi. Sabah yayınında ben bunu anlattım. Dedim ki Erhan diye bir arkadaşımız, kardeşimiz vardı. Ama biz Erhan'la kadar kardeşiz yani. Böyle ayrıldık yani, başka yerlerde çalıştık ama hep böyle birbirimize bir şeyler sorduk, konuştuk, iletişimde olduk falan. Bazı akşamlar mesaj atıyor. Abi sesin ne karizmatik geliyordu. Hangi aleti kullanıyorsun? Halbuki bu cihazları o kurdu. Dal geçiyor benimle yani. Gitti, aradığını bulamadı. Geri gel. Ne oldu? Ne oldu? Kürsü dükkanına geri mi döndün Erhan'cığım?
1: Öyle oldu.
0: Erhan hiçbir şey değişmemiş biliyor musun? Kilon aynı. Herkes... Sadece medeni halin değişti oğlum.
1: Ha evet, evlendim. Evlendi. Zayıfladım diyor herkes ama.
0: Yo. Aynı. Aynı heybetli. Bak kilo demedim.
1: O zaman beni hala kandırıyorlar.
0: Hala heybetli duruşun kardeşim. Gayet çiçek. Mutluyuz. Erhan geldi. Mutluyuz. Erhan'ım benim. Tamam, dur, bunları kapatalım. Erhan'cığım,
1: evet.
0: Bu radyoda en çok kimi özlemişsin kardeşim?
1: Seni, net, seni hiç sorma bunu.
0: Oğlum beni geç Allah aşkına ya. Kimi özledim? Vallahi doğruyu söyle.
1: Banu Hanım'ı mı?
0: Evet. Lan girer girmez İK'ya yürünmez be kardeşim ya. Girer girmez Banu Hanım'a yürüdü. Evet. Banu Hanım'ı mı özlemişsin? İkinci ekipten biri olması lazım. Ekipten biri olmasın.
1: Sibel Hanım.
0: Yarım saatte işaret ediyorum
1: pardon
0: ya.
1: Pardon ya. Ben unuttum ya.
0: Sibel Hanım. Evet, Sibel Hanım sizi en çok özlemiş.
1: Yani zorla da olsa. Ama Sibel Hanım bana ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Ya dedi, sanki hiç gitmemişsin. 6 senedir buralarda yokmuşsun da hep buradaymışsın.
0: Bugünkü tavrımızı gördün mü? Adamın bugün ilk iş günü yani. Bugün Erhan bugün başladı. Erhan'a bugün nasıl takılıyoruz biliyor musun? Masa sende. Biz bir çıkıyoruz. 2 saat buraya bak bilmem ne falan. 20 yıldır burada gibi garibim, bu da diyor ki abi siz gidin evinize bak. Lan ilk iş gününde normalde senin çalışmaman lazım yani baktığında, değil mi?
1: Aa, öyle mi oluyordu?
0: Bizim ilk dur öyle mesela, sosyal medya editörümüz var ilk dur.
1: Evet.
0: Başlayalı 3 ay oldu, daha başlamadı. Mesela şu anda mesela şeyde alışma döneminde daha bilgisayar açmadı mesela.
1: Ama iyi, hızlı ilerliyor.
0: Niye, nasıl hızlı?
1: 3 ay
0: oldu diyorum. Ha, Selahattin gibi değil. Selahattin evet. Birinci yılda çalışmaya başladı Selahattin mesela.
1: Evet.
0: İlk bir yıl abi bir ortamı anlayayım dedi. Bir izleyeyim dedi. Bizim Selahattin Aktaş'tan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Burnuyla ünlü radyomuzun teknik müdürü. Birinci yılın, bak bu abartı değil, bu anlattığım gerçek. Selahattin birinci yılın sonunda bir gün o geldi Sibel Hanım odasında. Biz Sibel Hanım odasında kahve içiyoruz dedi. Sibel Hanım dedi, ben artık hazırım dedi. Sibel Hanım dedi ki, oğlum neye hazırsın? Sibel Hanım şaşırdı tabii Sibel Hanım. Dedi ki, oğlum ne yazdısın dedi. Selahattin dedi ki, çalışmaya artık hazırım dedi. Ya sen bir yıldır çalışmıyor musun dedi. Ben dedi önce bir itirafı izleyeyim dedim dedi. Baktım dedi, hani kablo nedir?
1: Tornavida ne işe yarar?
0: Verici nedir, alıcı nedir, hangi şehirde kaç kilovat çıkıyoruz falan. Şimdi aynısını bizim İknur'da yaşıyoruz. İknur sen tanışmadın değil mi daha?
1: Evet.
0: Bir yerlerden dinliyordur bizi, odasında falandır İknur şu anda.
1: Olabilir.
0: O da mesela 3. ay şu anda. Daha yeni şey premier kurduk şeyine, bilgisayarına.
1: İyi, güzel.
0: Premier'i biliyorsun. Manchester City'nin oldu. Premier var, adı Premier var ya, montaj programı.
1: Ben de ligle ne alaka falan.
0: Yok değil.
1: Lig radyoda sandım.
0: Yok hayır. İlk turda daha ısınma turları. Ya biz Alem Efendim birazcık böyle yani. Bu anlamda sayın yöneticimiz Sibel Hanım da darlamıyor kimseyi yani. Hazır olduğunuzda başlayalım.
1: Her şey olması gerektiği gibi.
0: Olması gerektiği gibi, aynen öyle. Ben mesela 5. yılımda başladım yayıncılığa.
1: Bir yılbaşı ama değil mi?
0: Ya, bravo Erhan'ım, biliyorsun evet, bir yılbaşıydı. 1 Ocak 2015 sevgili dinleyiciler. Hatta o zamanlar Giray abi vardı.
1: Evet.
0: Giray Güngör. Giray abi demişti ki, oğlum ya, ilk yayınını ne zaman yapacaksın? Ne zaman başlamak istiyorsun? Dedim ki 1 Ocak 2015 olsun dedim. O da dedi ki saçmalama dedi ya, yılbaşı ertesi kimse dinlemez ki dedi. Dedim daha iyi acemiliğimi atarım. Çok çok daha iyi olur. Öyle ikna etmiştim ve kabul etmişti. 1 Ocak 2015 aslında şöyle kabul etmeyebilirdi. Ulan 1 Ocak millet izinli, kimse yok burada. Benim yüzümden millet gelmişti. Hadi onların ya. Vallahi ayıp olmuştu onlara.
1: O zaman da ideal çalışma şartları varmış ama.
0: Biz zorlarım. Biz zorlarım. Çok güzeldi. Bizim Erhan'la bir tane hikayemiz var. Onu anlatmam lazım.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi radyoda yani birinci Erhan döneminden bahsediyorum. tarihe böyle geçsin. Birinci Erhan dönemi. İlk Nur da dinliyorsa kendi odasından, ona da özellikle hikayeyi anlatıyorum. Şu hikaye şöyle oldu. Erhan Selahattin'le burada çok ciddi çalışma yapıyoruz sabaha kadar. Böyle
1: ciddi çalışma.
0: Evet, bir sesle ilgili bir çalışma. Şimdi mikserimiz değişmiş, bir şeyler olmuş falan. Çok ciddi sesle ilgili problemimiz var. Bunlar akşam 10'da bir başladılar çalışmaya. Sabah 7-8 gibi çalışma bitiyor, doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: 12 saatten fazla belki.
1: İlk yayına yetiştiriyoruz.
0: Evet, ilk yayın böyle yani o sistem oturmuş. Sese ayar yapmışlar bilmem ne falan. 12 saat herifler çalışmış, uykusuzlar. Ben de tabii bunu bilmiyorum. Erhan dedi ki geldim radyoya. Abi sesi dinledin mi dedi. Dinledim dedim. Nasıl dedi? Çöp dedim. Ama ben bunu bilmiyorum. Yani 12 saat çalıştığınız, haberim yoktu oğlum benim 12 saat çalıştığınızda. Ben 1-2 saat böyle çalışıp gittiniz zannediyorum. Vicdansız mısın abi, 12 saat çalıştık dedi ya, nasıl çöp olabilir diye. Hatırlıyorsun.
1: Keşke hatırlatmasaydın.
0: Sonra senle, ama sonra kaynaştık seninle.
1: Evet evet. Hatırlıyorsun. Ondan sonra çöp diyorsa vardır bir bildiği deyip.
0: Ve bu adam üşenmedi, baştan sistemi, zinciri baştan yaptı Selahattin'le beraber, biliyor musun?
1: Maalesef. Vallahi,
0: Allah'ın belası çöp dedi, seninle mi uğraşacağım demedi. İlk Nur dinliyorsa, çünkü ilk Nur'a mesela bir revize veriyorum. İlk Nur burayı bir daha yapabilir miyiz diyorum. Böyle yapıyor. Tamam.
1: Ama o zaman şey demen gerekmiyor. İlk Nur bu çöp olmuş diye.
0: Abi diyorum, ilk Nur bir video izletiyor. Diyorum ki ilk Nur şurayı bir revize yapabilir miyiz diyorum. Böyle yapıyor bak. Tamam peki. Şey gibi düşün bunu. Aslında öyle onu yapacağım, olmayacak ama hadi yapayım tamam gibi bir düşün onu. Yani.
1: Kadınla erkek arasındaki fark olabilir mi abi?
0: O tam olarak o, evet. Yani peki. Benim karıma da mesela bir şey söylüyorum. Diyorum ki baharat artık şunu kullanma diyorum. Böyle yapıyor. Tamam.
1: Abi o nefes.
0: O şey.

0: süper olur.
1: Ben şu an şiddetli isteyebilirim. Sibel Hanım dinliyorsa eğer.
0: Ben de bu sistemi istiyorum. Böylelikle bir ay çift maaş alacağız.
1: Müthiş olmaz
0: alıp
1: mı?
0: Alıp bekleyeceğimiz için çok güzel olur. Şimdi biz o zaman verecekli mi oluyoruz? Nasıl oluyor? Alacaklı, verecekli oluyoruz tabii. Verecekli oluyoruz.
1: Bizden alacaklı oluyor şirket.
0: Sen şimdi buradan ilk maaşını alman için şey mi oluyor? Bir ay bekleyecek misin?
1: Ya
0: öyle sen bir şey ay bedava mı çalışacaksın şimdi?
1: Bence öyle de. Kabul etmiyorlar. Özellikle insan kaynakları.
0: Peki mesela nasıl oluyor? Bugün ilk iş günün ya. Biz 29. günde dedik ya bu adamlar olmaz abi. Ne oluyor o zaman? Mesela Banu Hanım dinliyorsa yazabilir mi?
1: İşte
0: 29 günlük mü veriyoruz?
1: Olan bana oluyor galiba.
0: 29 çarpı 1000 lira mı?
1: 1000 lira 29. İyi para.
0: Nasıl oluyor?
1: Bedava işte.
0: Ha Banu Hanım yazdı bak. Evet demiş ki. Böyle çalışanlar da var demiş Banu Hanım. Yani parayı alıp çalışanlar.
1: E tamam biz yapalım o zaman onu.
0: Bizim İknur böyle çalışıyor olabilir biliyor musun? Cool'luğundan öyle anlıyorum. Çünkü revize kabul etmiyor ya. Oğlum paramı zaten aldım senden mi uğraşacağım gibi bir tavır. Yavaş. Normalde çalışıp alırız. Evet 29
1: O zaman günlük. Ben burada İknur'u mu örnek alacağım?
0: Alma. Yani sana söyleyeyim alma. Alma. Kendisi zaten uzun bir süredir şeyde diyette kendisi ısrarla diyet yapıyor. Ben diyorum ki senin bu halin daha güzel elle mi diyorum böyle iyi gidiyorsun diyorum. Abi bir bakış atıyor sanki şey demişim ona yani dur lan tontiş. Sanki öyle demişim. Ya bu halin daha güzel diyorum daha şeysin sempatiksin falan diyorum. Her şeyi bitirip.
1: O işin düştüğünde mi böyle diyorsun?
0: Yo ben her zaman öyle diyorum.
1: Normal.
0: Bak içeride çok sevilirim.
1: He.
0: Acayip severler beni.
1: Evet.
0: Şöyle bir kez sor beni.
1: En çok İknur seviyor olabilir mi?
0: Çok. En çok kim seviyor burada? Işıl seviyor olabilir.
1: Işıl
0: reklam sen tabii bilmiyorsun.
1: Ben Işıl, evet. Işıl İlk günde kimseyle tanıştırmadılar beni.
0: Seni tanıştırmadılar mı?
1: Yok ya.
0: Ben Fatih kardeşim bu arada. Selahattin var teknik müdürümüz. Genel müdürümüzle tanıştın galiba.
1: Onu evet iş alırken.
0: Umut var yarın tanıştırırız. Işıl reklam ekibinden bizim.
1: Evet.
0: Mesela muazzam şey yapar. Arkadan yapıştırır sana. Müthiş yapıştırır ama yani. Öyle değil yani şey bu da hiçbir şey bilmiyor falan ne biçim şarkılar çalıyor.
1: İdeal insan.
0: Şovu da şov mu duyuyorum çünkü odasının ya odanın dizaynını biz yaptık haberi yok. Mesela yüzüne gittim bir şey yapar. Fatih'im dün seni dinledim çok iyiydi falan. Evet Damla 2. Işıl dinliyorsa kesecek beni. Şevval'e ne oldu? İşte Şevval çıktı Eren girdi. Oyuncu değişikliği gibi düşünün.
1: Bazıları memnun olmayabilir ama bunda.
0: Şaka dur bunu düzeltelim de yanlış anlayabilirler. Şevval kızımızın ayağı alçıda.
1: Aa, ne oldu ki?
0: Oğlum ne kadar gereksiz bir tepkiydi ya. Şevval tanıyor musun?
1: Yo.
0: Ha,
1: ayağı kırılmış ya alçıda.
0: Ayağı mı? Ekol dediler. ayak kırılır. Yani içinde öyle miydi o?
1: Öyle.
0: Öyleydi.
1: Değilse de öyle.
0: Ya ayağında bir problem var. Çatlak yok. Bir şey yok ama inşallah pazartesi günü bizimle beraber olacak kendisi.
1: Niye alçı almışlar o zaman?
0: Ne bileyim onu o kadar detaylı niye sordun? Abi ayağım alçıda dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Zaten benim inanmadığımı anladığı için herhalde hemen bir hikaye paylaştı. Alçıya imza attırıyorum.
1: Alçı.
0: Ne imzası? İktura mesaj atmış. Akşam gelsene böyle bir hikaye paylaşalım. İnanmayacak bu yoksa diye.
1: Ha.
0: Evet. İktura hemen ziyarete gitti onu.
1: Şey o da mı önceden alıyor parayı?
0: Kim?
1: Şevval.
0: Şevval alçı başı çalışıyor. Mesela bu ay alçı parası yatar ona.
1: Alçı parası.
0: Evet. Sponsoru da alçıpa. evet şimdi birazdan mevzuyu vereceğiz. Mevzuya ilgili. Erhan'ı çok özlemişim ya. Biz Erhan'la normalde de böyle içeride çok kaynatırız, çok muhabbet ederiz.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Selahattin'in pabucu dama atıldı diyebiliriz. Teknik müdürümüz Selahattin'in pabucu dama atıldı. Neden? Çünkü biz burada neyimiz bozulsa yani arabamızın kumandası bozulsa ki bugün... İsmini vermek istemediğimiz...
1: Ben aldım mesajı tamam.
0: Evet ismini vermek istemediğimiz bir hanımefendinin arabasının kumandasının pili bitti. Gitti Selahattin'e. Biz de öyleyiz bu arada.
1: Tamam.
0: İşte Umut'un çocuğunun bir şeyi bozuluyor Selahattin'e getiriyor. Efendime söyleyeyim. Bizim mesela geçen çamaşır makinesinin kazanından ses geliyordu.
1: Makineyi buraya getirmedin mi?
0: Hayır Selahattin'i makineye götürdük sağ olsun. Kırmıyor bu konuda sağ olsun. Vallahi hakkını
1: ödeyeyim. Ayağını ister çünkü o... İşleri de
0: makine yüzden. Gelsin başta tabii. Bir söyledi.
1: Bir getir oğlum, bakalım.
0: 800 kilo makine nasıl getireyim onu? Tamam ben geleyim dedi. Şimdi Selahattin'in biraz pabucu dama atıldı. Çünkü Erhan bu konuda çok daha profesyonel. Çünkü hatırlıyor musun daha önce Zoom'la

0: bağlanıp evde teknik bir şey mi çözmüş?
1: Evet, pandemi döneminde.
0: Pandemi döneminde. Ay canım kardeşim benim.
1: Zoom değil de şey yapmıştık.
0: Zoom'la ya. Değil miydi ya bir şeyle? Yok, yok. Bir şey mi çözmüştün uzaktan?
1: Discord'la yaptık.
0: Discord'la yaşa. Evet, tamam. Şeyi çözmüştün yani. Elimiz kolumuz mu vallahi tekniğimiz. Erhan'ım hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür Bağol ediyorum.
0: İnsan insan. Vallahi insan. 18'den Erhan bugün başladığı için çok meşhurdur şakaları. Ekibe buradan bir duyurum olsun. Çünkü Sibel Hanım bu konuda tam bir yetki verdi. Erhan başladığı için bir hafta boyunca şirkette rapor alana niye aldın demiyoruz. Erhan'ın başlaması şerefine kardeşim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sena dinliyorsa. Sena çünkü bizim raporlarıyla meşhurdu bir dönem, bir yıl öncesine kadar.
1: Alçıyla uğraşmasın o zaman ya.
0: Sena o, bu, o Şevval, seni dediğin Şevval. O,
1: ama ben şey...
0: İsimler çok karışıyor, evet.
1: Çok benziyor
0: Fatih,
1: mu birbirine?
0: Ben Fatih. Ama Sena, 22'deki Serdar.
1: Şevval.
0: Şevval. Sena. Sena.
1: Şevval reklamcıydı değil mi?
0: Reklamcı olan Işıl.
1: Işıl.
0: Dur ben daha yeni öğrendim. Sen daha yeni başladın. Sen de biraz zor öğreneceksin. Şimdi kısa bir ara, bir mola. Bir çay molası. Yeni saatte buradayız. Mevzuyu vereceğiz efendim dönüşte. Diyeceksiniz ki ulan mevzuyu ver, reklama öyle git diyeceksiniz. Veremem çünkü yok şu an. Bulamadık. Bir bulalım vereceğiz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Reklam.
4: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: E-Ticaret'te erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ekspertiz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Ben babama futboldaki futbolcuların, futboldaki futbolcu mu? Serbest duruştaki duruşlarını sordum. Yani ellerini böyle ön tarafa koyuyorlar ya, malum bölgeyi korumak için. 7-8 yaşlarındayım. Öğrenince biraz utandım demiş Elif Hanım. Elif Hanım, utanacak bir şey yok bunda efendim. Ne var orada yani? Hızlı, sert geldiği zaman futbolcunun soyu tükenebilir yani.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Evet, mevzuyu verelim artık bu akşamın mevzusunu. Akşamın mevzusu ne ola ki? Şimdi mevzumuz şu. Evet, hayatımızı kolaylaştırmasını bekleyip ama kolaylaştırmayan, zorlaştıran biz şeyler diyelim. Yani ben teknolojik aletler diye kafamda kurgulamıştım esasında ama Erhan dedi ki yok abi onu öyle yapmayalım, genelleyelim onu dedi. Hayatımızı kolaylaştırmasını beklediğimiz ama zorlaştıran şeyler diye.

0: diye karım üstüne alınmasın ama hayatımızı kolaylaştırmasını beklediğiniz ama zorlaştıran tırnak içinde şeyler bize WhatsApp'tan yazınız efendim. 536-901-8902 hayatınızı ne zorlaştırıyor efendim. Hatta kolaylaştırmasını beklerkeni de kaldırabiliriz. Hayatınızı ne zorlaştırıyor dersek o zaman hangisini yapalım ya?
1: Kolaylaştırmasını beklerken zorlaştırır.
0: Serdar Gökalp gibi. Mesela.
1: Örnek.
0: Mesela salı günü video çekeceğiz. Değil mi? Evet. Hep beraber çekelim, daha eğlenceli olsun, daha şey yapalım falan. 2'de geliyorum diyor. Kaçta geliyor olabilir Serdar?
1: 4.
0: Gelmiyor. Mesela kolaylaştırmasını beklerken. Böylelikle biz 3'e kadar bekliyoruz. 3.30 oluyor. Halbuki direkt gelmiyorum desin mesela. Herkes yoluna bakacak.
1: Ama o zaman kolaylaşacak yani. Zorlaştırması gerekiyor.
0: Zorlaştırıyor. Serdar evet. Gökalp gibi sevgili dinleyiciler. Hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken zorlaştıran şeyler. Her hanıma sorayım önce. Bugün onun ilk iş günü olduğu için ona sidekicklik yaptırıyoruz efendim.
1: Sidekicklik olabilir diyeceğim de.
0: Yok onu demeyelim.
1: Ya ben şey bekliyorum. Evlilikten umudum çok büyüktü. Hı-hı. Özellikle hayatımı kolaylaştırması.
0: Ne oldu ki?
1: Arasında.
0: Olmadı mı?
1: Evlilik güzel oldu.
0: Tamam.
1: Ama istediğim kadar kolaylaştırmadı.
0: Çok yanlış bir kanaldan girdin ama şu an kıvranıyorsun gibi. Bana bak yardım edebilirim. Kaşlarını kırp bir şey yap. el hareketi yapıyor yardım. Evlilik hayatını kolaylaştırsın diye mi bekledin?
1: Evet ya.
0: Çift maaş iyi geçiniz. Öyle bir kolaylaştırma mı?
1: Ya o da var işin içinde ama böyle şey. Hani evin içinde kendi halimize takılırız
0: ya,
1: gibisinden
0: ya,
1: düşünüyorum
0: şey
1: ama.
0: Ya.
1: İşte ziyaretler, arkadaşlar.
0: Ya, yok öyle bir şey yok ya.
1: İşte Vogue'muş ben var biliyordum. Ya.
0: Hatta telefonunu eline aldığın zaman trip atıyor mu sana yenge?
1: Telefonda atmıyor ama oyun oynadığım zaman atıyor ya.
0: Direkt söylemiyor ama üflemeler, püflemeler. Tek başına bulaşığı boşaltmalar makineyi.
1: Mesela
0: değil mi?
1: Çalışma odasının kapısından böyle bir o tarafa bir bu tarafa geçiyorsa.
0: Geçiyor sert.
1: Sıkıntı. Evet.
0: O. Ne yapıyorsun mesela? Ne yapıyorsun? Şu tanıdık mı buton?
1: Bak onu olsa yine sıkıntı yok.
0: Ne yapıyorsun? Bak şimdi sor bana ne yapıyorsun de.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ben ne yaptığımı anlatacağım yani o yüzden.
1: Ha ne yapıyorsun?
0: Mesela 7 dakika bir sessizlik var evde. Ben telefonda Reels izliyorum. Ya da bir şey yapıyorum falan. Ne yapıyorsun?
1: Fatih ne yapıyorsun?
0: Ne yapıyorum? Şimdi bunu bir kitapta okumuştum. Sizi manipüle etmeye çalışanlar soru sorarlar diye yazıyordu orada.
1: Abi, o soru.
0: Siz de onlara soru sorun diye adam bir şey teknik vermiş. Ben de bizimkine böyle yaklaşıyorum. Ne yapıyorum diyorum, o söylüyor. Telefonla takılıyorsun diyor. Ben de diyorum ki evet telefonla takılıyorum.
1: Ha, konuyu dağıtıyorsun.
0: Konuyu dağıtıyorum.
1: Tamam.
0: Sonra diyor ki evet böyle telefonla takılıyorum diyorum. O da diyor ki ya bir şeyler mi yapsak canım sıkıldı diyor. O sırada şöyle yapıyorum. Yavaşça telefonu bırakıp hakikaten ya bir şey yapalım. Ne yapalım?
1: Ama bu, haksızlık değil mi bu ya kıza?
0: Niye haksızlık olsun?
1: Manipüle ettin. Onun amacı o değildi ki.
0: Onun da amacı manipülasyon.
1: Ha.
0: Kadınlar muazzam manipülatör.
1: O yüzden mi?
0: Tabii canım.
1: Aa.
0: Kadınlar bak genelliyorum. Burada annem ve kız kardeşim de dahil olmak üzere. Kadınlar manipülatördür. Böyle doğmuşlar oğlum. Genetik olarak öyle yani.
1: Şunun altını çizmek istiyorum. Benim
0: lütfen.
1: Karım manipülatör değil.
0: Şu an dinliyor mu?
1: Evet.
0: Ya yaratılış bu oğlum. Bunu bir negatif bir yerden söylemiyorum ki.
1: Ben
0: mesela erkek en iyi aşçılar erkeklerden çıkar.
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Ha, bir dakika dur oğlum sen ne olmuş sana ya Eren ya.
1: Abi,
0: bir seni bıraktığımızda böyle değildin ki. En iyi aşçılar erkeklerden çıkar bir genel kabuldür ya. Şimdi kadınları aşağılıyor muyuz burada? Hayır.
1: Evet.
0: Nasıl evet ya?
1: Abi değil en iyi aşçılar kadınlardan çıkar. Ben
0: hayır sorayım. Abi ben buradan WhatsApp'tan sorayım. Bunu kadınlar bile kabul eder.
1: Yok öyle
0: bir yere şey bağlayacaktım ama şu an dur. Oraya bağlamadan önce şunun bir cevabını alayım. Sevgili dinleyiciler WhatsApp'tan bana yazar mısınız? En iyi aşçılar erkeklerden mi çıkar kadınlardan mı çıkar?
1: Net kadınlar.
0: Abi bunu kadınlar bile. Ulan MasterChef izlemiyor musun ya? Üç tane jürinin üçü de erkek.
1: Evet.
0: İşte
1: o yapmıyorlar ama onlar. Bak puan veriyorlar. Yiyorlar yani yiyen taraftalar.
0: Tamam da iyi yapıyor diye yiyor.
1: Ay iyi yiyor erkekler.
0: Bir dakika bunun bir cevabını alacağım. Erkektir hatta Bolulu'dur yazan da var mesela Bolulu'dur.
1: Ben ona da katılmıyorum.
0: Sen mesela çok iyi bir manipülatörsün. Şey ya bu çocuk tam var ya tam sidekick yani. Hani çatışma olmadan...
1: Çıkışta dayak yemedim.

0: Ben rahatlamıyorum.
1: Çatışma olsun ki dizi izlensin. Tam bir manipülatör yani.
2: Öyle olması gerekmiyor mu ama?
1: İknur bizim sosyal medyacı, sosyal medya editörümüz diyelim. Sosyal medya deyince rahatsız oluyor çünkü. Yani dişçi gibi oluyor. Diş hekimi demen lazım. Hmm. Sosyal medya editörümüz İknur yazmış bu arada. Kadınlar iyi manipülatördür diyen kendidir diye yazmış. Artık kimi kastediyor bilmiyorum. İki, en iyi aşçı erkeklerden çıkar demiş.
0: İknur yanlış yolda, onu bir söyleyeyim.
1: Banu Hanım yazmış kesinlikle.
0: O da yanlış yolda, onu da söyleyeyim.
1: Banu Hanım, İK müdürümüz Banu Hanım.
0: Ne demiş? Kadınlar demiş değil mi?
1: Erkekler demiş.
0: Yok.
1: Vallahi erkekler yazmış. MasterChef'in son iki şampiyonu kadındır bu arada diyen dinleyicilerimiz var. Musa yazmış.
0: Erkekler nereye kadar iyi aşçıdır biliyor musun?
1: Nereye kadar?
0: Sevgili olana kadar. Hani sevgili olmak için çok güzel yemekler yaparlar. Tarçınlı kek falan yaparlar.
1: Hmm.
0: O zamana kadar iyidir. Ama ondan sonra bozar.
1: Bilerek mi bozar peki?
0: Yok, şey, yetenek oraya kadar. Hani işlem oraya
1: attım
0: kadar.
1: Attım taklaya, tabii. Aldım köfteyi, bitti. Sonra bitti.
0: Tabii.
1: Ama ben öyle bir yerden değil de daha profesyonel.
0: Abi bak, hırsız adama sevgili olana kadar kendi yapıyor. Takla sevgili atıyordu. Olduktan sonra.
1: Ben ama profesyonel bir yerden değerlendiriyorum. Yani profesyonel bir yerden söylüyorum bunu. Şöyle bir genel bir
0: bakın. Etrafında aydınlananlar var, gördün mü?
1: Hayır abi. Ya bak, gelin tatlıya bağlayalım. En iyi manipülatörler aşçılardır diye. Genellemiş mesela dinleyicimiz.
0: Bence o da doğru.
1: Abi bu konuyu tartışmaya kapatıyorum. Eren sana da ilk günün diye burada şimdi torpil geçtik diye şey yapma yani, tamam mı? Yayıncı ne derse odur kardeşim. En iyi aşçılar erkeklerdir ya, bitti.
0: Çıkışta daya sen
1: dayak kastetmiştin. Değil ama bakar mısın? WhatsApp'a bakar mısın? Abi bu bir genel kabuldür ve bence de öyledir. Kadınlar iyi aşçılardır, doğru, ama en iyileri erkeklerden çıkıyor. Babacığım bu yana yapacak hiçbir şey yok bu arada yani.
0: Ha, o zaman kendi dünyama dönecek olursak en iyi aşçı karım diyeyim o zaman.
1: Evet, bu çocuk iyice bozulmuş ya. Bu böyle değildi çünkü ya. Ne kadar oldu evleneli?
0: Bir sene oldu ya.
1: Bir seneli. Bir senede mi bu hale geldi?
0: Bir sene oldu abi.
1: Bir sene oldu abi. Telefonumda uygulamalar var, polis çağırıyorum. Çok kötü, biliyor musun valla?
0: Abi geçen bak, teknolojiyle o kadar uğraşıyorum, neyi öğrendim ya? Bu storelardan indirdiğin şeyi,
1: evet.
0: Daha önce indirmediysen yanında bir nokta oluyormuş. İlk defa indirdim uygulamada. Daha önce indirdiysen hiçbir şey olmuyormuş. Direkt
1: ya
0: açılıyormuş.
1: Sen store deyince ben evdeki perdeyi düşünüyorum. Yok. Ne alaka? Store'dan indirdin diyor. Ne store, yanında düğme ne diyor. Vallahi öyle anladım Kur'an çarpsın.
0: Biraz karışık konuşmuş olabilirim ama.
1: Evet. App Store ya da Android işte, Google
0: Play
1: Market.
0: Store falan,
1: evet,
0: vesaire, evet, gibi. O tarz store'lardan uygulama indirdiğinde yanında hiç daha önce indirmediysen nokta oluyormuş.
1: Hmm.
0: Daha önce indirdiysen olmuyormuş. Benim eşim
1: bir baktı.
0: Match uygulamaları indirdi. Aferin, gözüme girdin dedi.
1: Oo!
0: Ben de öğrendim.
1: Oğlum sen bildiğin bir MIT personeliyle evlenmişsin. Sen bayağı SAT komandosuyla evlenmişsin.
0: İşte dedim ya, bir şey yapamıyorum.
1: Hiç Tinder minder indirmemiş misin?
0: Yok, yapmamışım. Oğlum, ya.
1: Meraktan da insan bir bakar yani, bir vardır ya böyle, hani nedir bu falan. Ben baktım.
0: Ne o dediğin şey?
1: Ya böyle arkadaşlık uygulamaları var ya, haber kanallarında geçiyor bilmem. O iyice var ya Eren. Abi o dediğin ne ya, anlamadım onu diyor. Lan bir merak edersin ya şimdi. Bir bakarsın lan ne bu falan diye. Ben ya, mesela iyiydi. Vallahi indirdim
0: bırak,
1: bak.
0: Merak etmedin şimdi.
1: Yahu.
0: Ekru bizi
1: kardeşim dinliyor mu? Biz yayıncıyız ya. Yayıncılar her şeyi bilmek zorunda kardeşim. Biz hakim olmalıyız ya. O yüzden indiriyoruz. Bizim ya. Umut da var. Hepsi var mesela. Ben oradan bakıyorum. İnceliyor, bakıyor. Yayında konuşmaya malzeme lazım. İnceliyor, tamam. Bakıyor yani.
0: Yani bilme, evet, kısmında sorun yok. Uygulama kısmında sorun var.
1: Yalnız senin yüzünden bir sürü hanımefendi dinleyici bu akşam kocamın telefonuna bakacağım yazıyor. Yaktın ulan milleti. Daha önce indirdiysen yanında nokta mı çıkıyormuş?
0: Evet, sol alt köşede bir nokta oluyor.
1: Gerek yok ki.
0: Hayır
1: ya.
0: Daha önce indirmediysen nokta oluyor.
1: Ha, indirmediysen. He. Ya gerek yok, böyle indir ikonu çıkıyor zaten, aşağı doğru bir şey çıkıyor. İndir.
0: Aynen yani, ama evet. O şey mesela farklı telefonla yüklediğinde tekrar o çıkmıyor. Ha,
1: çıkmıyor, tamam. Hı-hı. Sevgili dinleyiciler, daha milli görev verdi size herhalde.
0: Kaç tane yuva yıktınız?
1: Abi şu an var ya bir sürü, ya bir sürü şey, kadın eşinin uygulamasına bakacak, neyi indirdi neyi indirmedi diye.
0: Şey olabilir mi, erkekler için hayatlarını zorlaştıran program?
1: Valla bilmiyorum ama muhtemelen barolardan teşekkür mesajı alacağız. Avukat.
0: Bizim hukuk dediğin hukuk.
1: Hukuk.
0: Hukuk. Hukuk departmanı var değil mi bizim?
1: Var.
0: Tamam.

0: Ama kendi iç şeyimize bakmıyor. Şirketin davalarına bakıyor. Onu söyleyeyim.
1: Parasıyla değil mi ya?
0: Ne yapacağım bize? Şirketin hukukuna gidip şey mi diyeceğim? Onu maaştan kessin siz. Böyle payderpey 10-10.
1: Öyle olması gerekmiyor mu?
0: Öyle olması gerekmiyor maalesef.
1: Nasıl ya?
0: Konuşuruz, ara gitmem lazım.
1: Tamam.
0: Erhan'cığım. Şimdi sen işe girdin ya. Bir an sonra maaş lazım tabii.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden reklam. Normalde girmem sevgili dinleyiciler bu reklamı da. Erhan şimdi yükümüz arttı. Erhan
1: o kadar para alıyor.
0: Masaya işte. Bir tabak daha geldi. Bir de hakikaten çocuk yüklü girdi. Erhan'ımın maaşı için. Ya Allah bismillah diyelim. Hadi bakalım. Erhan'ım için gelsin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: de Skoda var. Reklam.
1: Ben Birinci Uzay Biyoloğu olacağım.
2: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazan.

0: devam eder kıymetli dinleyiciler. Uğur motorlu araçların kaskılarıyla. Hayatımı kolaylaştırsın diye aldım ama zorlaştırdı. Aldım olur, edindim olur, yaptım olur. Neyse ne artık. Hayatımı kolaylaştırsın diye 70 bin liraya robot süpürge aldım. Evi iyi süpürebilsin diye. Önce sandalyeler, sefalar dahil her şeyi toplamam. Sonra tekrar yerleştirmem gerekiyor. Abi çok iyiymiş ya. Bir arayacağım ama arayamıyorum. Numaralar görünmüyor. Niye öyle oldu? Allah Allah. Numaralar gitti.
1: Burada da açık, o yüzden olabilir mi?
0: Yok, onunla alakalı değil. Abi herkesin numarası görünüyor. Melda Efe'nin görünmüyor. Niye görünmüyor? Dur bakayım, sayfayı bir yenileyim bir saniye. Melda Efe, Melda Efe. Vallahi görünmüyor. Herkesin numarası görünüyor. Melda Efe'nin görünmüyor. Sağlık olsun. Var mı evinizde şey, akıllı robot var mı?
1: Var maalesef.
0: Şarjı yani. Gidiyor mu? Maalesef diye maalesef.
1: Şey.
0: Bu sorunlar mı? Mesela, halıyı kaldırayım bilmem ne yapayım falan.
1: Halıyı ya. Halının üstünden geçiyor bizimkisi.
0: Bizimki de geçiyor da halıyı kaldırınca daha iyi temizliyormuş. Evdeki öyle diyor.
1: Halının altındakiyle evin sahibinin arasındaki bir problem de o.
0: Halının altında ne varsa artık kaldır kaldır diyor. Kaldır, ha arayayım dur, geldi numara bu arada Erhan'ım.
1: Tamam.
0: Erhan'ım, Erhan'ım bir saniye.
1: Alo.
0: Dur oğlum bir dakika.
1: Ha, bağlanmadı mı?
0: Bağlanmadı da. Evet.
1: Tamam.
0: Ya bu çocuk vallahi, bu çocuğa bir şey olmuş. Biz böyle bırakmamıştık.
1: Bozulmuş
0: bu, bozmuşlar bu çocuğu ya. Melda Hanım geldi galiba. Melda Hanım orada mıyız efendim?
2: Fatih Bey merhabalar.
0: Merhabalar. Çok çok zarif bir insansınız. Lep demeden Çorum hemen numarayı yazmış. Yani abi dinleyicinin akıllısı, zekisi ya. Burada kıvranacağımızı anlamış, göndermiş. Müthiş bir insan kendisi, sağ olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum, sizler öylesiniz.
0: Biz de evde sandalyeleri kaldırıyoruz, halıyı kaldırıyoruz. Çekyatı bir ileriye alıyoruz, bir geriye alıyoruz. Kablolar havaya bilmem ne. Ya bu ne biçim bir çiledir ya. Böyle bir

0: Eziyet olur mu ya?
1: Kesinlikle o kadar para verince kullanmak da istiyorsunuz.
0: Şeyde moplu mu sizinkisi böyle su verip şey yapıyor mu?
1: Maalesef diyeceğim.
0: Peki bizimki de moplu, deterjan veriyor, sonra ıslattığında kuruluyor ama bir ay sonra ismini vermeyeyim, o da marka. Hani böyle püsküllü bir şey var ya içine, böyle köpürtücü koy. Ya o, yo, söyleyebiliriz zaten artık onu ya, villa dalıyoruz.
2: Tamam.
0: Abi simsiyah su çıkıyor. La hani mopluydu bu ya?
1: Evet ya, gerçekten öyle. Hepimiz aynı sıkıntı yaşıyoruz.
2: Peki bu aldığınız şeyi yarı fiyatına sizden alsam verir misiniz bana?
1: Gerçekten veririm, biliyor musunuz?
0: Kaça almıştınız ürünü, kaça aldınız?
1: 70 bin liraya aldım.
0: Oo, çok pahalıymış kız. Ne zaman aldın? Ne zaman aldın?
1: Yani son model Mayıs ayında. Mayıs
2: alacağım ayında. Dedim ya, son modeli o yüzden.
0: 35'i bırakayım
1: en
0: diyor.
1: En son çıkanı.
0: Melda, peki ben kaça aldım biliyor musun akıllı robotu? Bundan yaklaşık olarak evlenmeden 1 yıl önce almıştım. 4 yıl önce aldım. Kaça almıştım? 3000 liraya almıştım 4 ya. Yıl önce. Uf, gelen zamma bakar mısın ya?
2: Ama evet. Seninki son model değil.
0: Değil, son model değil benimse. Ama moplu oğlum.
2: Ama son model değil.
0: Son model değil, evet.
1: Ama moplarını kendi yıkıyor mu, kurutuyor mu?
0: Yok, kendi yıkamıyor. Yanınızda çocuk var galiba.
1: Evet.
0: Çocuğu aletin
2: üstüne... Onu da alırız.
0: Çocuğu aletin üstüne çıkarıyor musunuz efendim ya? Aleti geziyor mu?
1: Yok, hayır, asla. 70 bin lira verdik canım.
2: Çocuğa mı?
0: Yok, alete oğlum. Çocuk bedava lan. Çocuk bedava. Çocuk sever. Çocuklar sever böyle şeyleri. Bir de kediler çok sever. Takip etmeyi sever, üstüne çıkmayı sever falan. Bu aletlerin, bu teknolojik aletlerin ben başta bir heyecan verdiğini, sonra o aynı heyecanı vermediğini düşünüyorum. Bugün İstanbul'da, Halkalı'da, nereden arıyorsunuz bu arada? Melda Hanım, neredesiniz? İstanbul'da mı?
1: Kayseri'den arıyorum.
0: Kayseri'desiniz.
2: Çocuk kaç yaşında?
0: Dur oğlum bir saniye. Yeni evlendi ya, bedava çocuk peşinde. Melda, bizim Erhan yeni evlendi. Bir yıllık evli. Bedava çocuk verme sakın. Kaptırma çocuğu.
1: Ya Allah mesut olsun. Etsin, yok veremem.
3: Baba.
1: Kızımı veremem.
2: Bak baba dedi. Baba dedi.
0: Baba dedi. Allah bağışlasın. Kaç yaşında?
1: 15 aylık.
0: Ada bebeğe minicik.
2: Alınır.
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Fatih Bey size daha önce de mesaj atmıştım. Biz birlikte sizinle üniversite okuduk, yüksek lisans yaptık.
0: Ya canımsınız efendim, çok teşekkür
1: şimdi
0: ediyorum.
1: Kızımı büyütüyoruz.
0: Kızınızı büyütüyorsunuz. Yaşlandığımı hissediyorum Melda Hanım. Vallahi sizinle okuduk, yani... yüksek lisans yaptık, çocuk yaptık, çocuğu büyüttük, çocuğu evlendirdik. Oraya gidiyor konu. Çok da mutlu olduk vallahi.
1: İnşallah her zaman hayatımızda olur.
0: Var olun efendim, sizler de öyle. Prensesin yanaklarından öpün lütfen, olur mu?
1: Olur tabii.
0: Bir kere bizim için baba diyebilir mi? İstek alıyor mu bilmiyorum ama...
1: Baba
0: de. Baba.
1: Şu an duyuyor sizi ve dikkat
0: anne, ediyorum. Anne. Hadi. Anne. Bir de böyle çocuk konuşsun diye ağzını anne.
2: Şu an ona maruz kaldım, görüyorum seni.
0: Anne.
2: Ben vazgeçtim, almayacağım baba dedi.
0: Bir dakika, Melda Hanım ne deyince konuşuyor, biz buradan konuşturalım onu, ne deyince konuşuyor?
1: Ne deyince konuşur? Yani aslında şu an
2: konuşması... Para.
0: Hoparlörü açar mısın, hoparlörü?
1: Zaten duyuyor
0: sizi. Zaten açık mıydı hoparlör?
1: Evet,
0: tamam.
1: Evet, tamam. Beri.
0: Adı neydi?
1: Parla.
0: Parla. Bir dakika, ben onu konuşturacağım şimdi, bekle. Hazır
1: bence
0: mısın?
1: Bence...
0: Yok. Vız. Yok ya, bekle ha. Ben onu konuşturacağım şimdi ya. Deli misiniz? Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Parla'da Parla bunda konuşmuyorsa daha neydi konuşacak ya?
1: Fatih Bey şöyle, sesinize çok alışık olduğu için bence radyoyla ayırt edemedi.
0: Muhtemelen. Ha, konuştu.
2: Inga dedi ya.
0: Parla. Ha, kukuydu. Parla. Bekle, konuşacak.
2: Bir çimdik falan atsan, bir şey yapsan.
0: Hayır, sana ben.
1: Çok dikkatli telefona bakıyorum.
0: Melda Hanımcığım, çok öpüyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.
2: Neyse, en azından odaklanma problemi yok.
0: Görüşmek üzere. Gelmiyor bizim düşmanımız esarete. Önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi. Bak, parlayı açtım, ınga dedi, gördün mü?
2: Ya.
0: Duygulandı, çocuk duygulandı.

0: Parlacığım 100 yaşındasın dedi, sana demiyor. Cumhuriyetimize diyor Parlacığım, ama sen de inşallah 100 yaşını göresin. Gökhan diyor ki birkaç çocuklu dinleyici bağlansa senin kanına girecek diyor. Böyle çok böyle iftihar olmayan şeysin, teşnesin diyor.
1: Şu an kim gibisin biliyor musun?
0: Kim gibi?
1: Bizimkilerdeki Davut Usta var ya, arş arş arş.
0: Arş iyidir. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder. Ama sizden ricam şu, WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazmanız sevgili dinleyiciler. İkinci blokta canımız yerimiz Erhan'ımız telefonları stüdyoya yönlendirecek. İki telefona ihtiyacımız var. Yapacağınız şey çok basit. WhatsApp'tan ara beni Keltoş demeniz. Bu kadar efendim. 536-901-8902. Ya bir dakika dur, bir şey anlatmam lazım. Bugün öğrendim. Bizim Selahattin, teknik müdürümüz Selahattin var bizim. Biz ona evet. Selo diyoruz. Selahattin'in oğlu Özgür.
1: Eşi de Selo diyor.
0: Berve de Selo diyor, evet.
1: Özgür.
0: Oğlu Özgür'e babası Selahattin diyor ki oğlum bir yerde falan kaybolursan annenin numarasını vereceksin değil mi diyor. O da diyor ki tabii ki baba diyor. Tamam annenin numarasını söyle bakayım diyor Selahattin. Özgür ne diyor biliyor musun? 536-901-8902. Oğlum o radyonun WhatsApp attı diyor. Oradan da beni bulurlar ama sen annene için öğren diyor. Canım Özgür, öperiz yanaklarından. Kısa bir ara, çay molası, sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: TG Max'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla TG Max'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Amili takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek, Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes bugün Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de oynanacak.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
2: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Trabzon 19, Ankara ve Erzurum 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 28, Kayseri 18 ve Diyarbakır 21 derece.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Show devam eder. Son yaklaşık bir haftadır falan en çok dinlediğim şarkı. Çok dinliyorum bu şarkıyı. Hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken hayatımızı zorlaştıran bir şey var mı diye bir soru attık ortaya. Mesela onlardan mesela arabanın park sensörü çok, o kadar çok gelmiş ki güya yardımcı olması gerekiyor. 5 metre yer olmasına rağmen ötüyor diyor. İnsanı ne giriyorsun kardeşim demiş efendim. Acayip giriyor beni demiş bir dinleyicimiz yazmış. Eren Hanım ne oldu, bir tanesi geldi ama buraya yazaydın ya lan. Bir dakika. Ay tamam, bir dakika. Ceyna, Ceyna mı, doğru mu gördüm? Ceyna Hanım mı?
1: Evet, evet, merhabalar.
0: Kız Ceyna ne demek? Ceylandır o ya. Ceylan mı?
1: Yok. Yok Ceyna. Yani aslında şöyle hep hani bununla ilgili böyle adın anlamı nedir vesaire. Hep bu konuda Ceyda deniyor, Leyla deniyor ama Ceyna. Bir isteğe koymuşlar.
0: Ne demek Ceyna, ne demek?
1: Allah katında yükselmek, ulaşmak anlamında.
0: Oo, güzel de mi, derin de mi? Şu Eren'in oturuşu değişti bir an. Bir anda toparlandı. Vallahi ben de toparlandım. Güzel bir manası varmış Ceyna Hanımcığım.
2: Saygılar.
0: Antalya'dan arıyor kendisi. Hanımın memleketi. Artık benim de memleketim.
1: Evet.
0: Evet. Hava kaç derece Ceyna Hanım şu anda?
1: Hava 18 derece ama biraz rahatladık açıkçası, havalarda serinleyince yanıyorduk çünkü birkaç gün öncesine kadar. Tabii.
0: Her odada klima var mı sizin evde de?
1: Evet, ve klimasız yaşayamıyoruz.
0: Evet efendim, tahmin ediyorum. Allah kolaylık versin. Antalya'da yaşamak hakikaten çok zor. Bence belediye şey yapmalı ya. Nasıl anlatayım onu? Nasıl söyleyeyim?
1: Sokaklara
0: da klima döşemeli gerçekten. Antalyalılara özellikle bu anlamda, değil mi? Çok zor. Aynen öyle. Şimdi çok zor.
2: Çocuk var mıydı?
1: Çocuk şöyle, iki tane kızım var ama eşimin ilk evliliğinden, ama tabii ikisini de çok seviyorum. Ben biraz hazıra kondum.
0: Biraz hazır mı? Erhan da bugün onun peşinde de, o yüzden kendisi. Bir yıllık evli olan nasıl çocuk sahibi olabilirim diyor. Ceyna Hanım, peki hayatınızı kolaylaştırması beklenirken zorlaştıran bir şey var mı? Bugünün kocam konusuyla alakalı. Kocam mı?
1: Kocam.
0: Niye mesela, neyi zorlaştırıyor? Temizliğe mi yardım etmiyor? Ne yapıyor bize? Neyi zorlaştırıyor?
1: Ya bizim ilişkimizde şöyle, tam tersi, eşim o kadar fazla düzenli ki.
0: Ha.
1: Hani yani şey istiyor, bir şeyi ben o aldım oraya koymuşum, onun o anda oradan asıl yerine gitmesini istiyor. Ya diyorum ki bırak, hani ben onu yapacağım zaten. Hayır, bu niye burada, yine her şeyi buradan oraya almışsın koymuşsun falan. Yani bazen kendimi o kadar kötü hissettiriyor ki.
0: Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Bizim evde öyle, bizim evde de düzenli olan benim çekmeceyi kapatmıyor ya. Sen de aynısın değil mi? Bıçağı alıyor, çekmece açık.
3: Aynı.
1: Evet,
0: versene, ver enişteyi ver ya. Aynı dedi orada, bak görüyor musun? Ver misin? Ver ya, ver enişteyi ver Allah aşkına. Enişteciğim, iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Ya Allah aşkına, yengeyi bir kenara bir yere bırak, taksiyle gitsin, biz seninle konuşalım kurban olayım ya.
3: Abi şimdi doğum günü bugün bırakamam.

0: ya.
1: Oh! Happy birthday Zeyna. Happy birthday Zeyna. Abi bizde şöyle oluyor. Ben artık işi şakaya ve deliliğe vurmaya başladım. Böyle geçiyorum. Böyle diyorum ki aa karım geçmiş buradan. Diyorum çekmece
0: bizde
1: açık.
0: Bizde de öyle. Bizde de aynı durum var. Hani işte oje sürüyor mesela. Götürüyor televizyonun üstüne koyuyor onu.
1: Ojeyi de televizyonun üstüne koyma be kardeşim ya.
2: Nereye koyacak
0: çok
2: başka?
0: Çok alakasız ya? Yerlere dağıtıyor zaten. Olay sorun orada.
1: Hani. Erhan diyor ki nereye koyacak? Oğlum ojeyi nereye koyacak? Kapağını kapatacaksın. Kadınlar böyle dolabı çekmecesi bir şey vardır. Evet, gidersin oraya koyarsın.
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: İçeride onun içine koyacak yani.
1: Bitti gitti bu kadar.
2: Enişteye soruyorum. Oje kullanıyor mu?
1: Ben kullanıyorum kardeşim.
2: Sen kullanıyor musun?
1: Acı oje kullanıyorum tırnaklarımı yememek
2: tamam,
1: için.
2: Sen bilirsin o zaman nereye konulduğunu ama enişte kullanmadığı için bilmez.
1: Siz bilmiyor musunuz beyefendiciğim?
0: Yok biliyorum nereye koyulduğunu ama ben kullanmıyorum yani.
2: Kullanmıyorsanız şimdi, bilmezsiniz.
1: Bir şey daha söyleyeyim hemen. Benim isminiz neydi?
2: Enişte.
1: Enişte. Metin enişte. Metin enişte. Bir şey daha söyleyeceğim. Benimle aynı fikirdesiniz muhtemelen. Abi evin her yeri cımbız. Evin evet, her yeri törpü.
0: Cımbız, tırnak, törpü, makas.
1: Makas.
0: Pamuk.
1: Pamuk.
2: Aseton.
1: Evin her yeri aseton. Evin her yeri ip.
0: Evet,
1: İp var ya ip.
0: Birebir aynı durumdayız.
1: Abi bu nedir ya? Şimdi Ceyne Hanım'ı telefona geri alayım savunmasını yapmak üzere. Ceyne Hanım.
3: Ama bugün benim doğum günüm.
1: Tamam doğum günün de.
2: Savunmayı yaptı
1: ama. Bir savunman olsun ama bir şey olsun ya.
3: Ya şimdi şöyle hani öyle bir anlattınız ki yani zaten televizyonun üzerine ben mantıken koyamıyorum.
1: Niye?
2: Düz ya.
3: Ya koyamam çünkü sığmaz oraya koyabilecek olsam gerçekten televizyon üzerine onu da koyarım.
1: Ya televizyondan kastı şey işte yani ünitenin oraya bırakıyor diyor yani.
3: Yani hani evde bir böyle temizlik günü yapmışım işte bütün her şeyi çıkarmışım çamaşır suyudur vesairesidir falan. Efendim beyefendi eve gelmiş tertemize ve bana diyor ki vay efendim bu çamaşır suyu niye tezgahın üzerinde? Ya ben daha kullanacağım onu. Ya da ojemi mesela bir yere sürteceğim çıkacak bir kat geçeceğim. Olmadı değil mi savunmam?
1: Öyle dinliyoruz seni bitirmeni bekliyorsun. Öyle dinliyorum. Evet, daha nezaketen doğum günün diye dinledik.
3: Abi,
1: özür dile bence şey yapma yani özür dile. Çok da şey yapma eniştenin de işi zor onu da söyleyeyim. Çünkü Ceyna'nın dil pabuç. Bu adam affet işte.
2: Ama doğum günü.
1: Ama doğum günü diye sticker gönderiyoruz zaten kendisine. Ceyna Hanımcığım size sticker gönderiyoruz. Alem efem stickerları doğum günü hediyesi olarak.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O kadar mutlu oldum ki bugün. Yani şansıma dedim ki olacak gerçekten sesinizi duymak. Eşim vasıtasıyla tanıdım sizleri de. 6 yıl önce evlendik.
1: Aa şahane çok mutlu olduk. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ceyna Hanımcığım bir şey rica edebilir miyim?
3: Tabii ki.
1: Geçen bir dinleyicimize bu görevi verdik ama adamdan ses seda çıkmadı. Sizden istiyorum. Bu sahilde bir tane kale var ya. Bak kalenin adını yine unuttum ya.
2: Antalya Kalesi.
1: Yok değil. Dur bir dakika. Antalya Kalesi değil. Hasır ne?
2: Side Kalesi.
1: Yok oğlum dur Antalya merkezde.
2: Çınaraltı.
3: Saat Kulesi mi?
0: Ne? Saat Kulesi.
1: Yok değil. Dur benim karım dinliyorsa o yazı versin yani.
2: Galata Kulesi.
1: Oğlum dur bir Erhan. Galata Kulesi. Hıdırlık.
2: Hidiv.
0: Hıdırlık Kalesi evet.
1: Hıdırlık Kalesi'nin orada bir bayrak vardı.
0: Evet.
1: O bayrak yıpranmıştı. Ben de belediyeyi aradım. Şikayette bulundum. Bayrak kanununa aykırı yırtık bunu değiştirir misiniz diye. Evet. Takip edemedim. Bir dinleyicimiz bağlandı yayına 2-3 hafta önce. Bayrağın değişip değişmediğiyle ilgili bana bilgi verecekti. Radyoyu arayacaktı, buraya yazacaktı. Hiç ses seda yok. Sizden ricam şu. Bayrağı bir kontrol edip bize bir gün yazabilir misiniz birkaç gün içinde?
0: Hacı Bey biz şu an tam oraya gidiyoruz.
1: Senin canını yerim. Hadi o zaman.
0: Fotoğrafını çekip göndereceğim çekilim. Şey yapılıp düzeltilmediği.
1: Göndereceksin tamam. Erhan'cığım senden ricam yayın bitene kadar hanımefendiyi sabitleyebilir miyiz buraya?
2: Sabitliyorum
1: tamam, ama. Güzel. Ceyna Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Şahane bir erkekle evlisiniz. Boşanırsanız haberim olsun.
3: Bakmayın şikayet ediyormuş gibi görünsen de canım benim yani.
1: Ceyna Hanım Antalya'dan aradı şahane işiyle beraber. Alkışlarla uğurluyoruz ve fotoğraflarını bekliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Var olunuz.
3: İyi
1: akşamlar. Görüşmeler. Eyvallah. Erhan diğer telefonu bağlandı ama ben onu kapattım ya.
2: Hadi ya.
1: Vallahi dur bir dakika. Numarası var mı? Ben buradan arayayım bir saniye dur.
2: Ya o kağıt işe yaradı değil mi?
1: Vallahi az önce güldüm kağıda yazdı diye de.
2: Eski usul saç

0: yapmayacaksın.
1: Bekle, bekle. Ya Erhan şimdi bugün ilk iş günü olduğu için...
0: Bir şey daha söylemek istiyorum, müsaitseniz.
1: Müsait değilim, bir dakika.
0: Tamam.
1: Erhan Beyciğim, bir saniyenizi istiyorum. Arayabildin mi önce? Arayamadın mı?
0: Yeri gelmişken karımı da çok sevdiğimi bir not düşersek...

0: Arada efendim. Erhan zaten söyledin değil mi söyleyeceğini? Onu söyleyecektin.
1: Tabii.
2: Heh, tamam.
0: Alo.
2: Abi kapandı az önce ya.
0: Enes.
2: Evet buyur abi.
0: Kapanmadı oğlum, sen kapattın ya.
2: Yok abi ben bekliyordum seni.
0: Ben kapattım. Elim çarptı, elim. Özür diliyorum.
2: Estağfurullah abi, ne demek.
0: Eren de bugün yeni başladığı için burada yanlış tuşa bastırdı bana.
1: Bir de şey, karımı sevdiğimde not düşersek oraya.
0: Onu da kenara düşük. Enes nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum abi ben.
0: Ne yapıyorsun?
2: Eve gitmeye çalışıyorum abi, şu anda trafikteyim.
0: Kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi
2: abi,
0: biz bugün hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken zorlaştıran şeyleri konuşuyoruz. Var mı böyle bir şey? Hanımefendi eşim dedi az önceki Ceyna Hanım. Sizde ne var efendim?
2: Yani şöyle, aslında arabanın hayatımızı kolaylaştırmasını bekliyoruz ama İstanbul'da bu çok da mümkün olmuyor.
0: Bravo abi, bravo. Arabayla ilgili çok şikayet var bu arada.
1: Ya yürüsen daha mı iyi ya?
0: Abicim ama öyle değil işte Erhan'cığım. Yani araba insanın hayatını zorlaştırıyor. Mesela metrobüs, ondan sonra acaba toplu taşımanın hepsi, bisiklet, motosiklet, bunlar hayatımızı daha çok kolaylaştırıyor diyor Enes. Değil mi? Doğru mu Enes?
2: Tabii doğru abi, normalde kolaylaştırması gerekiyor. Bizi bir yerden bir yere daha rahat bir şekilde ulaştırması gerekiyor. Ama maalesef İstanbul'da bu çok geçerli olmuyor.
1: Sonuca odaklanmak lazım. Sizi bir yerden bir yere yürümeden götürüyor mu?
0: Lan konu yürümek mi oğlum? Konu yürümek değil ki.
1: Hayır. Yürümüyor işte, konfor sağlıyor.
0: Abi konfor sağlamıyor. En lüks ya, arabada görüyorum trafikte bekliyor. En dandide. Ya arabada olmak konfor değil bir kere, onu söyleyeyim. Seni bir yerden bir yere götürüyor mesela, 5 saate götürüyor. Tamam. Ne anladım o işten yani?
1: Araba sana diyor mu ki ben seni 1 saatte götüreceğim diye?
0: Erhan'ın bugün ilk iş günü, o yüzden deli taklidi yapıyor Enes'im. O yüzden onu ciddiye almıyoruz, geçiyoruz evet, maalesef Enes'im. Enes peki... Evde var mı böyle hayatımı kolaylaştırsın diye beklediğim ama zorlaştıran, evde, evin içinde?
2: Abi airfryer almıştık zamanında.
0: Şimdi ben onu söyleyecektim biliyor musun? Airfryer.
2: Yani kolaylaştırmasını bekledim ama neredeyse fırınla aynı sürede yemeği yaptığını görünce dedim ya biz bir hata yaptık.
0: Balondu o, balondu.
2: İade mi etsek acaba? Gerçekten o balonun böyle son raddesine yakalanmıştık.
0: Yazık
2: oldu. Erken fark edip iade ettik şükür ki. Şu an daha rahatım o konuda.
0: Abi biz eve bir tane şey aldık. Bu kıskaçlı şey var ya, neydi o böyle?
1: Mandal.
0: Köfteleri tutuyor. Hayır mutfakta. Eren sen bugün konuşmasan mı olmayacak? Mandal diyor ya. Enes. Maşa. Evet. Maşallah oğlumuz her şeyi biliyor. Maşa. Enes kolaylaştırsın diye böyle kıskaçlı bir maşa aldık eve. Böyle aparatlı bir şeyli böyle yani. Nasıl çok teknolojik görünüyor.
1: Tamam.
0: Ya olmadı, ne yaptık biliyor musun? Git anam babam usulü aldık bir tane metallerden. Kurtulduk abi. Yani bir şey çok böyle girift olduğu zaman zorlaşıyor değil mi Enes? Olmuyor yani.
2: Yani biraz daha böyle daha zahmetli hale geliyor aslında. Bizim istediğimiz çok temel, basit bir şey.
0: Basit olsun, temiz olsun.
2: Onu yapmak için uğraştırınca bizi daha da böyle hani öf tüf diyerek yapıyoruz aslında.
0: O zaman yeni soru dinleyicilere. Sevgili dinleyiciler. Basit ama çok işe yarayan şeyleri soruyoruz. Basit, işte cımbız gibi mesela yani. Basit. Bir metal parçası ama çok aşırı işe yaramıyor mu?
1: Yarıyor ama bence siz yine o maşa konusunda da yine airfry konusunda da yanılıyorsunuz.
0: Bu Erhan'a bir şey olmuş ya, her şeyi arıza çıkarıyor ya. Tam bir muhalif. Tam bir muhalifim. Enes var mı böyle basit ama çok işe yarıyor dediğim şeyi?
2: Abi mandal çok böyle basit geliyor bana. Çok hani kara düzen bir şey ama... Hani fotoğraf asarsın, çamaşır asarsın, başka bir şey tutturursun.
0: Mandal. Doğru, güzel. Mandal. Şey var, benim çok sevdiğim bir şey var. Her evde olmasına inandığım bir şey. Huni.
1: Şart.
0: Abi huni ya. Eren buna karşı çıkmadın.
1: Benim de işime yarıyor.
0: Enes var mı evde huni?
2: Var abi.
1: Şey var mı, sıcak silikon?
0: O ne lan?
1: Sıcak silikon.
0: Tabancasıyla o yok.
1: O da çok iyi.
0: Ay o da var.
1: O çok basit
0: ama
1: acayip iş görür.
0: Doğru söylüyor.
2: Onun klasik versiyonu var abi bende. Normal eski usul.
0: Eski usul nasıl o, silikon?
2: Hiç kokan var ya bir tane normal, hani bekliyoruz 5 saat kurumasını, donmasını.
1: Abi.
2: Sıcak silikon
0: yapma. Şey arada. Bir hafta kokusu çıkmıyor. Kokusu eden. Çıkmaz onun. Leş evet. Gibi kokar.
1: Dedemin ayak maalesef. Kokusu gibi.
0: Tabanca var ya, tabanca. Enes şey Erhan'ın dediği tabanca. Arkadan sokuyorsun onu şeyi.
1: Büyük evet.
0: Büyük. Onu böyle sıktıkça fırtlıyor falan.
1: Aynen.
0: Çok neyse anlattım. Güzel anlatmadım mı? Çok güzel anlattım.
1: Gözümde canlandı.
2: Onun silikonu da işe yarıyor abi bu arada. Kilidin içerisinde anahtar kırılınca ısıt.

0: Yaşa,
1: bravo.
0: Baba iş
2: görüyor. Yanlış. Doğru. Yanlış.
0: Neyi yanlış?
2: O bilgi yanlış.
0: Oğlum ben yaptım.
2: Sıcak silikon yapar ama normal sizin bahsettiğiniz silikon yapmaz.
1: Yok, sıcak silikon için dedim zaten, hani ha, böyle sert bir kalıp halinde duruyor ya.
2: Tamam ama Fatih Bey normal silikondan bahsetti.
0: Ben normal silikon demiştim. Olmuyor mu öyle?
2: Olmuyor ya.
0: Oğlum ben tabancayla yaptım onu.
2: Sıcak silikon işte o.
1: Abi ha, sana denk gelmiş olabilir o, eski usulden bahsediyorsan. Sıcak silikon çıkarır ama.
2: Kader yüzüne gülmüş. Neyi bozacaktın acaba?
0: Valla ben sıktım. Anahtar kırılmıştı. Çektim onu, çıkardım. Demek ki benimki doğru, doğru yapmışım yani.
2: Bu kesin anahtarsız açılan bir şey.
0: Şimdi Erhan'ın ilk ve son iş günü mü demiş. Ataç basit ama işe yarayan bir şey demiş. Gırgır abi. Gırgır. Aa. Çok şahane bir tespit. Gırgır. Enes'im hiç gırgır kullandı mı? Yaşın kaç?
1: 31 yaşındayım abi.
0: Gırgır kullanmışsınızdır efendim.
1: Tabii,
0: gırgır.
1: Tabii. Çok özellikle çocukken o çok daha keyifli gelir.
0: Bravo.
1: Araba yerine bile oynanır yani. Onun.
0: Bravo. Gırgır'la ilgili çok sevdiğim bir tiyatro oyununda çok sevdiğim bir replik var. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Bunu bilen varsa bana WhatsApp'tan yazabilir mi? Hazırsanız repliği söylüyorum.
2: Dur, numarayı verelim.
0: Bilen biliyor. Bilen yazsın zaten. Gırgır yok mu gırgır? Çöpün yarısını alıyor, yarısını almıyor. Döndürüyor, döndürüyor, halıya gömüyor. Bir tiyatro oyunda bir replikti bu. Hangi oyun olduğunu bilen bana bir yazabilir mi efendim? Bu hangi oyundu? Hakikaten gırgır öyle bir şeydir abi. Belli bir yerden sonra içini temizlemezsen aldığı çöpü ileriye gömüyor.
2: Yer değiştiriyor.
0: Yer değiştiriyor yani. Enes, hangi tip gırgır vardı sizde?
1: Abi normal, o iki tane fırçası olan geniş. Bir ondan vardı, bir de tekli olan vardı, daha küçük, böyle kompakt bir şey.
0: Bravo.
1: Küçük bir haznesi var. Hani her ikisinden de vardı kullandık zamanında.
0: Abi bir de kare olan bir gırgır vardı. Kare tutamacı vardı onun, tutamaç. Sarı bir tutamacı olurdu onun. Sola sağa çevire çevire kullanırdın. Tekli olan hala bazılarının evinde vardır. Şu an dinleyicilerimizin mutlaka vardır o gırgırdan. Tekli gırgırdan. Allah ondan razı olsun ya. Çok işimizi gördü yani o gırgır.
2: Gırgırla nasıl bir işin olabilir ya?
0: Abi gırgırla çok, mesela babaannem rahmetli, hatırlıyorum. Kahvaltı işte sofra kalktığı zaman sofradaki yerdeki ekmekleri gırgırla derdi mesela.
2: Düzgün yiyeceksin, dökmeyeceksin.
0: Eren, sen bugün ilk iş gününde kovulmak mı istiyorsun? Senin derdin ne ya? Vallahi bu arada oyunu bildiler. Tebrik ediyorum. Dinleyicilerimiz biliyorlar. Bana bir şeyler oluyor oyunuydu. Teşekkür ederiz. Bravo. Evet. Vallahi Yılmaz Erdoğan, bana bir şeyler oluyor. Bildiler be. Vallahi helal olsun.
2: Helal olsun.
0: Vallahi helal olsun. Erhan'a yol verir misiniz demiş. Erhan, antipatik oluyorsun oğlum. Hayır dedikçe.
2: Tanıdıkça alışırlar onlar.
0: Enes, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
0: Erhan hakkında fikrin ne?
1: Yani yeni olduğu için daha böyle tam adapte olamadım ben aslında.
0: Ben de. Bugün bir de uyuz oldum galiba. Üstüne bir de uyuz
2: yazık,
0: oldum
2: yazık,
0: Enes.
2: Yazık. Size verdiğim emeklere yazık.
0: Çok öpüyoruz Enes'im.
1: Teşekkür ediyorum abi. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ olun. Bang, bang.

0: no shade. Erhan'a gırgırlayabilir miyiz demiş. Ağzına bir tane vurur musun? Şimdi ara gideceğiz. Ara dönüşünde diğer telefonları alacağız sevgili dinleyiciler. Mevzu şu: hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken zorlaştıran bir şeyler var mı hayatınızda? Var. Ama şu az önce yazılanları biraz okuyayım da dur. Bir dakikam var. Bir dakika içinde sığdırırım ben onu. Basit ama kullanışlı olan kürdan. Şu alttakilere de bakayım. Basit ama çok kullanışlı. Sakız. Ne demek siz? Sakız niye yazmışsa ya da. Dur bakayım. Şuradan da. Tırnak makası. Basit. Leğen. Leğen. Ondan sonra şimdi. Ataç. Cezve. Çok basittir ama çok işe yarar diyor. Sarımsak ezici. Hayatımıza aldığımız bütün sarımsak eziciler kırıldı abi. Bak vallahi billahi ben sağlam bir sarımsak eziciye daha denk gelmedim. Anamın evinde de denk gelmedim. Şimdiki evimizde de denk gelmedim. Sarımsak eziciler ve patates soyacakları kırılıyor. Kırılıyor. Sağlamı yok. Galiba planlı bir mühendislik bu. Yani böyle yapalım ki alsınlar, biz de taş mı yiyelim kafasıyla üretiliyor olabilir. Sağlam bir patates soyacağı. Erhan ne kadar oldu patates soyacağını alalı?
1: Yeni aldım daha ya. Bir sene oldu.
0: Ha evlenince. Ya gittik metalini aldık. Metalini kırılmasın bir şey olmasın diye.
1: Kırdı mı?
0: Ha, o kayboldu ya. Çöpe attık herhalde onu şeyle beraber. Kabuklarla beraber çöpe attık diye
1: çok
0: tahmin ediyorum.
1: Çok soyulunca öyle bir hatası var onun. Evet. Kullanım hatası değil ama o. Bir kesinlikle de, ürün hatası.
0: Bir de şu sarımsak şeyi. Ezeceği. Bu var ya böyle karavan içine koyuyorsun fırtlasıyorsun. Abi o da kırılıyor yani ya. Kaç tane aldık hatırlamıyorum. Son 3 yılda abartısız bir 3 tane almışızdır yani.
1: Ama siz çok güçlü olduğunuz için.
0: Güçlü erkeğim değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kısa bir ara, WhatsApp'tan ara beni yazarsanız sizi ararız efendim. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
7: Digimax. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Belki onlar bilmez. Meltem Hanım, şarkıyı biliyor muydunuz efendim?
1: Evet, yeraltı.
0: APO fanıyız galiba.
1: Evet, iyi akşamlar.
0: Yayıncı duruşunuz da var maşallah. Hemen bir aldınız bizi iyi akşamlar diyerek. İyi akşamlar efendim. Meltem Hanım bir hastane yöneticisiymiş sevgili dinleyiciler. Doğru mu görüyorum? Doğru değil mi?
1: Evet. Evet. İsmini vermeyeyim ama.
0: Yok, ismini vermiyoruz çünkü bilmiyoruz zaten. Bilsek veririz. Meltem Hanım'cığım. Kaç kişi?
1: Efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Kaç kişi?
1: Tek arabada tekim.
0: Yok yok, hastane.
1: Çok kalabalık. Fazla kalabalık.
0: Meltem Hanım, kaç kişi var hastanede? Yani yönettiğiniz kadro anlamında şey yapıyorum efendim.
1: 1500.
0: Ne diyorsun, çokmuş. Ne biçim tepki verdim ya. Ya. Çocuk gibi tepki verdim. Kısmet Bey var bir de yanınızda. Kısmet Bey merhaba.
2: Merhabalar Fatih Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Hayırlı akşamlar efendim. Meltem Hanım'la konuşuyorduk Kısmet Bey. Adınıza bayıldım. Ben Kısmet ismini çok severim. Çocukluğumuzdan bir hatırası var çünkü.
2: Evet.
0: Kısmet'im çorbacısı vardı Derince'de, limanda. Oradaki dinleyicilerimiz varsa. Orada bir Kısmet abimiz vardı. Bizi böyle cebimize 100 lira 200 lira sıkıştırırdı. O yüzden Kısmet adını duyunca böyle bir hatıra anlatayım dedim. Yani çocuklukta insan kim para vermişse unutmuyordu. Onu anlatmak istedim esasında efendim Kısmet Bey.
2: Evet, evet.
0: Evet.
2: Kimden değer görüyor, kimden saygı görüyorsanız
0: İnsan
2: aynı
0: unutmuyor.
2: Saygıyla siz devam ediyorsunuz. Evet.
0: Meltem Hanım, inanır mısınız? Çocukken bir akrabamız vardı. Sana ateri alacağım dedi. Almadı. Hala adama uyuz oluyorum, biliyor musun? Hala adam öldü gitti, uyuz oluyorum.
1: Çok ayıp etmiş. Bence almadığı için ölmüş.
0: Çok
1: devam ettiniz yoksa.
0: Çok ağır şeyler geçirdiğim için ben gerçekten, ama çocukların kalbini kırmayın abi. Çocuklar unutmuyor. Bak ben 40 yaşıma geldim.

0: Hala almadığı için adama karşı içimde böyle bir şey var ya. Vallahi nedendir bilmiyorum.
1: Olsun, affedin yine de siz, boş ver.
0: Evrene güzel enerjilerimizi yayalım. Affediyorum.
1: Aynı zamanda gelişim uzmanı, yaşam koçuyum bu arada.
0: Tamam işte, tam insanına bağlanmışız vallahi. Hanımefendiciğim, o zaman güzel düşünelim, güzel olsun. Enerjimizi kesinlikle, iyi yoralım diyelim.
1: Kısmet... Hayat zaten... Buyurun.
0: Buyurun, estağfurullah, siz söyleyin.
1: Hayat zaten çok kısa ve şu an 20 dakikalık yolu 2 saat oldu. Halen trafikteyim. Televizyonda açıyoruz sıkıntılı haberler. Telefonda her şey olumsuz, her şey kötü. Bazen trafikte olduğumda çok mutlu oluyorum. Sizleri daha uzun dinleme
0: şansım oluyor. Çok teşekkür ederiz.
1: Oradan güzellikle bağlıyorum. Dedim ben de yazayım dedim, müsaitim diye. Öyle sizlerle sohbet etmek, sesinizi duymak çok güzeldi.
0: Teşekkür ederiz
1: efendim. Ekibe güzel enerjiler ve kalpten güzel dileklerimi iletirim. Yeni gelen arkadaşınıza da hayırlı olsun. Lütfen ön yargılı olmayalım, dinleyelim, izleyelim ve takdir edelim.
0: Arkadaşlar, Meltem Hanım tam sınıf annesi gibi değil mi ya? Erhan ne diyorsun? Tam sınıf annesi gibiydi ya.
2: Meltem Hanım'a anne demek istiyorum.
0: Kavga etmeyelim, birbirimizin silgilerini ısırmayalım.
2: Saçımızı çekmeyelim.
0: Saçımızı çekmeye Kısmet abimiz ne derse onu yapıyoruz. Tamam falan gibi.
1: Emeğimiz var. Maşallah. Yani emeğe saygı diyelim.
0: Maşallah. Kısmet Beyciğim, siz ne iş yapıyorsunuz efendim?
3: Efendim ben kaynak mühendisiyim.
0: Kaynak mühendisi ne demek ya, ilk defa duyuyorum.
3: Kaynak mühendisi. Şimdi mühendisi tanımını yaparsak, mühendislik temel olarak mutlak doğru veya matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerle yaklaşma çabasıdır. Mühendislik.
0: Evet.
3: Arapça kökenlidir. Hendeseden gelir, hesap yapan demek.
0: Abi ne donanımlı dinleyiciler bağlamışsın ya. Ya biri ayrı donanımlı, diğeri ayrı donanımlı. Bak, mühendisliğin tanımından girdi ya Kısmet abi.
3: Dolayısıyla kaynak mühendisi de kaynağı en doğru şekilde yapmanın hesabını kitabını yapan kişiler diye tanımlayabiliriz.
0: İlk defa duydum bir mühendislik. Şaşırdım da vallahi. Peki bize deneyler, testler mi yapıyorsunuz kaynakla ilgili? Nasıl bir şey oluyor?
3: Şimdi kaynağın temelinde iki metali birleştirmek var ya. Evet. Buna ilave teller ve ilave gazlarla, kaynak yöntemleriyle yapıyoruz. İşte oradaki ilave telin, gazın çeşidi, orada kullanılacak amper, voltaj, akım değerleri. Bunlar parametre değerleri. Bunların doğruluğunu teyit ediyoruz. Bu teyit etme döneminde de tabii testler var. Tahribatlı ve tahribatsız testler var. Sonrasında süreç içinde de kontrol mekanizmaları, kontrol sistemleri var.
0: Yani tamam, yani daha önce duydunuz mu böyle bir şey efendim? Şu ne anlatırım ben anlamıyorum Kısmet abinin de. Kaynak diyor, o diyor, oradan diyor bir şey oluyor diyor. Bu önemli bir meslektir diyor. Ben Google'luyorum bir taraftan mesela.
1: Kesinlikle bence tabii ki de vardır. Her şeyin mühendisi var ya. Beyefendi de donanımlı olduğu için... kaynakçıların başı mühendisleri.
0: Abi bizi yani yiyor okuma... zannettim, Google'ladım biliyor musun? Vallahi
2: sıra kaynağı falan hani.
0: Yok değil, değilmiş abi. Metal birleştirme kaynaklı imalat süreçlerini planlayan, uygulayan, denetleyen. Vay be abi, nerede mezunsunuz Kısmet abi?
3: Şimdi şöyle, kaynak mühendisliği lisanstan sonra uzmanlık olarak okunuyor. Türkiye'de ODTÜ'de ve Gedik Üniversitesi'nde veriliyor.
0: Vay oğlum, ODTÜ'den falan.
3: GSSLV şirketi var. Aslında Almanya kökenli. Asıl diplomayı orası veriyor. Türkiye'de iki üniversitede buna rehberlik yapıyor. Ben Konya'da yaşadığım için GSSLV ve Türkiye ile beraber onların üzerinden aldım.
0: Abi sen kağıttan mı okuyorsun bunları? Bir yerden okuyorsun gibi geliyor bize sesin ya.
3: Yok abi. ODTÜ'de ve Gedik Üniversitesi'nde var eğitimler.
0: Anladım, peki.
2: Savunma sanayide mi kullanılıyor bu mühendislik?
3: Abi hiç STAD'a gittiniz mi?
0: STAD'da İstersen binlerce... kaynağın özünden başlayalım. Arapçadır diye oradan giriyormuş.
3: Abi kaynağın özü şu, temeli su işte.
0: Tamam abi metre... anladık kaynağı ya. Kısmet abi o kadarını anladık da şeyi çakmaya çalışıyoruz yani.
2: Sektörünü.
0: Sektörü anlamaya çalışıyoruz sadece.
3: Abi STAD'a gittiniz mi?
0: Nereye? Nereye?
3: STAD'da 42.500 kişi var.
0: STAD'da
3: 44.000 kişi, pardon.
0: Evet.
3: 44.000 kişi aynı anında sizin...
2: Bir daha arıyorum.
0: Kim gitti?
2: Konuşan gittiğine göre.
0: Abi ikisi de gitti. Bence Meltem Hanım dedi ki... Ay bayılazam dedi. Meltem Hanım... Abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Kaynak maynak dedi, bir şey dedi. Evet. Abi arasana bir valla. Ben bir şeye de çarpmış... Basmış

0: yapmış olabilir, bilmiyorum. Bu arada Ceyna Hanım, Antalya'daki Ceyna Hanım bayrağımızın yanına gitmiş. Bayrağımız değişmiş. Vallahi değişmiş, görüyorum şu anda. Evet, Antalya'da ki bayrak duruyor mu diye. Heh, hanımefendiciğim dedim,
1: ben,
0: acaba
1: ben.
0: Başlayacağım kaynağınıza deyip suratımıza mı kapattınız acaba diye.
1: Öyle demedim de bence siz sıkıldınız, o kadar uzun anlattı ki.
0: Ya çok uzatıyor Kısmet abi ya. Ya bu kaynağı anlat bitir abi. Ne kaynağı yok. Yani. Öyle kaynak şöyle kaynak statlarda vardır.
1: O sürüden oradan buradan zaten uzattı ki. Kimse o mesleği yapmasın ki kendisi tek olsun diye.
0: Tam bir yönetici, bak büyük planı gördü. Budur abi, yöneticilik böyle bir şeydir. Bir bakarsın görürsün, mevzuyu bitirirsin ya. Eren.
1: Meslekten soğuttu.
0: Evet abi, kaynaktan soğudum ya. Yemin ediyorum ya. Eren, Kısmet abi inşallah müsait değildir ya. Müsait miymiş? Hay Allah be, müsaitmiş, dur bakayım. Evet Kısmet abi.
2: Efendim Fatih Bey.
0: Tek bir şartla sizi tekrar bağladık. Bir daha kaynak demeyeceksiniz efendim. Tek bir şart.
2: İstanbul'a ne demek tabii ki.
0: Tamam peki. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Abi bu sefer de Meltem Hanım gitti ya. Aynı anda ikisini bağlayamıyoruz mu onu biz? Ne oldu? Kısmet abi mi burada? Kısmet abi orada mısın?
2: Ben buradayım.
0: Abi bugün bir şeyler oluyor ya.
2: Erhan. Bağlama konusunda uzmanıdır, yardımcı olayım mı?
0: Yo bağlayamadığın için düşürdük kadını zaten. Bekle. Konuyu bağlayamadın, çok uzadı konu ya. Bu arada yarım kaldı söyleyeyim. Antalya'daki şanlı bayrağımız değişmiş, yenilenmiş. Çok güzel görünüyor. Bu süreçte emeği geçen belediye çalışanlarına da teşekkür ederim. Sağ olsunlar efendim. Geldi. Meltem Hanım geldi. Meltem Hanım.
1: Buradayım.
0: Tamam.
1: Buradayım efendim.
0: Hemen size sorayım. Meltem Hanımcığım, hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken zorlaştıran bir şeyleri sorduk efendim. Var mı bir cevabınız?
1: İnsanlar.
0: Evet efendim. Açalım biraz.
1: Yani bazen kolaylaştırmak için yardımcılarımız ya da deriz ki mesela çok iyi kaynak yapıyor, mühendis alalım deriz. Ama
0: sana
1: o
0: diyor
1: kadar
0: Kısmet
1: zorlaştırır abi. Ki hayatımızı.
0: Zorlaştırıyorlar diyor
1: o
0: insanlar.
1: O kaynak
0: diyor.
1: Bir türlü bitmez.
0: En son hastaneden çıkan kişi neden çıktı? Bunu merak ettim.
1: En son neden çıktı?
0: Hmm.
1: Ay çok kötüydüm, onu söylemeyeyim ya.
0: Valla dur o zaman.
1: Gerçekten
0: tam bunu.
1: Söylemeyeyim.
0: Tamam. Kaynak değildi değil mi? Kaynakla ilgili bir şey
1: değil. Kaynak değildi. İş çok zormuş, çok yoruluyormuş.
0: Ondan çıktı. Bu gayet mantıklı bir sebep ya. İş çıkılabilir yani. Aynen. Evet. Bu niye?
1: Ben hap kesilmeden kapanmadan bir şey diyebilir miyim?
0: Lütfen buyurun tabii ki.
1: Erhan Bey dedim, yeni başlayan arkadaşım.
0: Maalesef.
1: Öyle demeyelim, ayağı yazık. O eşine çok sevdiğini söylemişti ya, ben de hat kapanmadan buradan eşimi Abdullah Ünal. Ama Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah Ünal değil, Abdullah Ünal, eşim seni çok seviyorum.
0: Biz de buradan selamlarımızı gönderelim efendim kendisine. Abdullah Ünal mı?
1: Ünal, evet.
0: Hakikaten Kızılcık'taki adamın da adı soyadı oydu. Abdullah Ünal.
1: Espri yapıyorlar bana, Kızılcık Şerbeti'ndeki mi diye soruyorlar ama değil diyorum.
0: Selamlarımızı gönderelim. Peki zengin mi? Bari en azından orası benzesin.
1: Zengin mi? Kalbi zengin, gönlü zengin.
0: Hiçbir işe yaramayan bir zenginlik çeşidi ama olsun. Yine de Abdullah Bey sizin kalbinizi kazanmış, ne kadar
1: evet.
0: Güzel bacı bu büyük zenginlik.
1: Kesinlikle.
0: Selamlarımızı gönderiyoruz efendim kendisine.
1: Teşekkürler.
0: Var olunuz efendim. Sizi daha fazla tutmayalım, biz hemen şeye dönelim, Kısmet abimize dönelim. Alkışlarla
1: tamam.
0: Meltem Hanım'ı uğurlayalım. Var olsun. Tekrar kapanmasın. Sağ olun efendim. Siz de hoşçakalın. Kısmet abi orada mı?
2: Buradayım Fatih Bey.
0: Evet. Asla kaynak demeden konuya cevap vermenizi istiyoruz efendim. Hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken zorlaştıran bir şey.
2: Kırmızı ışıklar.
3: Gereksiz mi buluyorsunuz?
0: Gereksiz midir efendim?
2: Hayır, gereksiz derken estağfurullah, gereksizlikten değil. Sistemin doğru kurgulanmadığını düşünüyorum. Yani
0: kırmızı ışık sistemi de doğru kurgulanmadığını düşünüyorsunuz. Peki şöyle mi düşünüyorsunuz? Her bölgenin ayrı süreye ihtiyacı var. Bunlar standarda bağlamış. Her yerde aynı sürede duruyoruz olarak mı?
2: Evet, aynen öyle.
0: Ben de aynı fikirdeyim sizinle efendim. Bazı yerlerde fazla duruyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Normalin üstünde duruyoruz. Bu aynen da hem öyle. Zaman kaybı, hem yakıt kaybı, hem aracın ömründen gidiyor vesaire. Doğru mu?
2: Aynen öyle. Ve itibariyle

0: dünyada da öyle değil mi? Güzel bir kural var ama temeli, sistemi doğru oturtturmadan sonra zulüm haline geçiyor ya. İyilik yapacağım derken karşı yapacağım göz çıkarma durumu da buna kaynaklanıyor ya.
1: Evet.
0: Türkiye'deki sistemin ve duruşumuzun hayatındaki problemlerin temelinde de bu var. Sistemsizlik var.
1: Vallahi ben uzun zamandır bu konuyu böyle beynimin içinde döndürüyordum ama dillendirmiyordum. Sizinle aynı fikirdeyim ya. Işıklar, kırmızı ışık meselesi, yani ışıklar meselesi daha doğrusu bizde iyi kurgulandığını ben de düşünmüyorum. Ya bize öyle geliyor. Belki de iyi kurgulanmış hali budur. Onu da bilmiyoruz yani. Biz böyle bir şoför olarak değerlendiriyoruz bunu. Ya bazı yerlerde gereksiz durduğumuzu düşünüyorum ben de. Özellikle İstanbul'da abi.
2: Ya, yok, İstanbul dışında bence daha çok duruyoruz.
1: Belki Antalya'da çok var mesela abi. Gereksiz yer. 6 dakika bekliyoruz falan yani. Çok. Siz nerede yaşıyorsunuz?
0: Ben Konya'da yaşıyorum.
1: Orada da mı aynı?
0: Konya'da şöyle, aslında Konya'da kırmızı ışık sayısı diğer illere göre çok daha azdır. Çevre yolları, ana yollar, ana arterler güzel akışkandır ama ara yollardaki o kırmızı ışıklar hakikaten zulüm. Yani 5 araba 4 dakika neyi bekliyoruz yani?
1: Evet.
0: Trafik yok, bir şey yok.
1: Trafik ışıkları mühendisi bağlanabilir mi demiş bu dinleyicimiz. Işıkları kaynağa bağlamadı diyor abimiz diyor efendim kendisi. Avrupa'da sansürlü yollarda ne demiş, trafik ışıkları demiş, yarım kalmış, anlamadım ne demek istediğini.
2: Sansürlü yol ne?
1: Onu anlamadım. Efendime söyleyeyim. Kına gecesi Best of'u ne zaman yayınlanır? Bilmiyoruz efendim.
0: Sansür
1: değil,
0: sensördür o.
1: Efendim?
0: Yollarda sensör var, ondan işte.
1: Sensör diyecekti.
0: Sensörlü yollar var. Sensörlü yolda kaç araç var şu anda, ona göre ışık süresi değişken olabiliyor Avrupa'da. Türkiye'de maalesef belli
1: oldu.
0: Bölgelerde var.
2: Kısmet Bey ciddi kafa yormuş bu işe.
1: Evet, hem yormuş hem de bir şey daha söyleyeyim. Benim anlayamadığım bir şey var. Bazı trafik ışıklarının yanında diyor ki şu simgenin üstünde durursanız diyor ışık yeşile döner diyor. Bunu araç kullananlara söylüyor. Abi yola bakıyorum, yolda yerde öyle bir simge yok ki.
2: Şarköy'de var.
1: Tamam, bazı yerler. Erhan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bazı yerlerde yok. Mesela Kayseri'de var mı bilmiyorum. Antalya'da, İstanbul'da da var. Diyor ki böyle Wi-Fi işareti gibi bir işaret var. Onun üstünde durun diyor. Ulan yok ki o. O yok. Duracağım, o yok.
2: Var olup çalışmayan da var ama.
0: Fatih Bey sistemi kurarken.
2: Yine gitti. Hah, geldi.
1: Abi bir daha söyler misin? Sesin gitti, bir daha söyle.
0: Şimdi orada bir algılayıcı var. Algılayıcıyla beraber o işareti koyuyorlar. Ama zamanla yoldan o işaret kalkınca siz işaretsiz bir sistemin içinde kalıyorsunuz.
1: Aslında var ama silinmiş yani, onu diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
2: Matrix.
1: Matrix gibi olmuş diyor. Erhan yine bugün ilk ve son yayın günüydü sevgili dinleyiciler. Erhan'ın sağlık olsun. Abi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bağlandın.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Size hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Var olun efendim.
0: Erhan Bey ilk günüdür. Maruz ölüm Fatih Bey.
1: Yani biraz uyuz olmadık değil ama onu da öyle idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok.
0: Biz uyuzu da severiz ya.
1: Ağaçlarla uğruyoruz. Var olun efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Hafta içi her
1: gün dinle. Dünya Trafik Mühendisliği diye bir kavram da vardır, bilginizi demiş. Çok meşhurdum. ABD'de yaşadım. Işık sistemi mükemmel. Öncelikle ışıkların yerleşimi mükemmel diyor. Ya böyle bir ABD Batı hayranlığım benim yok ama yani hani bir lafta var ya, Batı'nın güzelliğini almak lazım, iyi tarafını almak lazım falan gibi bir lafta var. Bunu da katılıyorum bu arada, aynı fikirdeyim ama şunu da söylemek icap ediyor. Ya biz bu yol konusunda, yani bize yollarımız tamam var, ulaşıyoruz bir yerlere, fakat iki konuda işte bu ışıklar konusunda bazı yerlerde gerçekten çok fazla bekliyoruz, bu bir. İkincisi, bir abimiz bir video çekmişti. Çok doğruydu bence, altını ben de çiziyorum. Şu logar kapağı mı, logar kapağı mı nedir doğrusunu da bilmiyorum. Mesela bunu yapmayı beceremiyoruz abi. Bunu yapalım abi. Bu olsun ya. Ya alçak ya çok yüksek. Adam yapmış böyle sıfır silme yapmış. Yani bakıyorsun, eğiliyorsun mesela. O kadar sıfır yapmış ki yani. Geçiyor musun, geçmiyor musun, var mı yok mu hiç anlamıyorsun. Bunu nasıl yapıyorsa biz de yapalım abi. Yani mesela bazı ürünlerde Türk mühendisliği diyoruz ya. Burada da Türk tasarımı olsun abi. Herif Çin'den video paylaşmış. Lan bu Çinliler bunu nasıl yapıyor diyor. Hakikaten nasıl yapıyor ya, bir bakıyorsun. O kapa, rögar mı onun doğrusu? Nedir, logar mı rögar mı neyse. Logar.

0: Rögar, komutan Rögar. Rögar kapağı. Abi yok, biz bunu yapamıyoruz ya. Bu işte kötüyüz abi. Bunu yapmak lazım. Üniversitede bölüm açılacaksa açılsın. Bu Rögar kapağı mühendisliği. Olsun abi yani. Olmuyor. Arabalarımızın tamire gitme süresi değişir.
1: Ama uçan araba geliyor ya, bir daha onunla uğraşmasak mı?
0: Aa, doğru söylüyorsun lan. Çok yersiz bir yerde istedik bunu.
1: Biraz geç kaldık.
0: Uçan arabalar gelecek, doğru bu arada. Az kaldı bu arada. Ya gördünüz mü videoyu bilmiyorum. Tesla'nın bu konuyla ilgili çalıştığı, işte uçan araba testlerini yaptığı ama bunu gizli tuttuğu söyleniyor. Sevgili dinleyiciler, hakikaten çok heyecanlıyız. Yakın zamanda ehliyet almış olanlar bir de alacak. gibi görünüyor yani, öyle görünüyor. Kısa
1: ama
0: bir ara...
1: şey, yazılı sınav değil, sadece direksiyon sınavına gidiyoruz.
0: Uçuş sınavı, pelerini al gel. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
0: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Hayır etmiyor programın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, veda zamanı, çok teşekkür ederiz. Kızım arabada sizden selam bekliyor diyen biri var. Hemen de selamımızı çakalım. Maya imiş adı. Mayacım, öperiz yanaklarından. Benim de kocaman adı Abdullah. Benim kocama da selam söyler misiniz demiş Semra Hanım. Semra Hanım'ın kocası Abdullah'a da selamlarımızı söyleyeyim. Çünkü az önce Abdullah Ünal Bey'e selamlarımızı ilettik. Başka Abdullah'lar da kıskanmış. Kızım Maya, öptük yanaklarına kendisinin. Bir de az önce bir dinleyicimiz neydi, adı da yazmıyor, dur bakayım. ABD'de yaşadım, ışık sistemi mükemmel, ışık yalıları yerleşimi mükemmel demiş bir dinleyicimiz. Adı yazmıyor. Yani ben göremedim adını da, dur bakayım. Vallahi adını göremedim, adını yazmıyor. Neyse. Ben bir cevap verdim ya burada, trafik mühendisliğiyle ilgili bir şey var, şey Amerika'da şöyle falan. Bunun Batı hayranıyla alakası yok, yaşayınca görürsünüz Fatih Bey. Abi mesaj yazdım, değil mi? Neyi sinirlendiniz anlamadım diye cevap yazdım kendisine. O insanlar bunu orada yaşayanlar bunu hak ediyor da biz hak etmiyor muyuz gibi bir şey söylemiş haklı olarak. Ben Batı hayranısınız demedim. Orada şunu kastettim. Şunu

0: anlatmaya çalıştım. Bu söylediğimizin Batı hayranlığıyla bir ilgisi yok. Olması gereken, yani Batı'da böyle, bizde niye yok gibi bir yerden söylemiyoruz dedim aslında esasında. Çünkü bunun bir standardı vardır. Bu standardı yakalamak lazım. Batı'da öyle, biz de Batı gibi olalım. Öyle bir yerden söylemiyoruz. Bunun doğrusu budur. Böyle olması gerekir bence. Az önce bizim Eren dedi ki ya Çin'de dedi ışıklar karşıda dedi. Hani biz ışıklara gelince kafayı kaldırıp yukarıya doğru bakıyoruz ya. Böyle kaldırıyoruz ya, ne kadar saçma bir şey yapıyoruz aslında. Böyle kafayı kaldırıyoruz falan. Kaldırmamak gerekir esasında değil mi kafayı? Karşıya koymuş adamlar. Yani karşıya bakıyorsun, kendi ışığını karşıdan görüyorsun. Ne kadar mantıklı. Keşke bizde de öyle olsun. Ben çünkü ışıklara geliyorum abi, alttan böyle bakıyorum. Yandı mı lan acaba diye böyle alttan zorluyorum falan. Böyle bakmaya çalışıyorum. Bakamıyorum. Halbuki elin şeyi ne denir? Elin Çinlisi, Japonu bunu yapmış. Benim milletim niye bunu yaşamaz, bilmesin? Bence bilsin. Yaşasın. Yayından sonra bana 5 dakikanızı ayırır mısınız? Tuğçe Hanım yazmış. Bir şey konuşmak istiyorum. Tuğçe Hanım, valla karım bekliyor evde ama. Dur ben sizi sabitleyeyim. Yazın efendim. Ben yayından sonra yazdığınızı okuyayım. Tuğçe Hanımcığım, sabitledim efendim buraya. Belki önemli bir şeydir. Lütfen yazınız. Sizi sabitledim. Şimdi siz yazmaya başlayın. Çünkü 3 dakika sonra stüdyodan çıkmış olacağım. Bir aksilik olmazsa yarın tekrar buradayız. Canım Eren'ıma çok teşekkür ederiz. Bugün ilk günüydü kendisine. Eren'cim çok sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yarın geliyor muyum?
0: Yarın ne demek herhalde.
1: Peki.
0: Yarın geliyorsun. Veda ediyoruz. Sabah 7'de alayınızı bekliyoruz. Sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Alem FM Com. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Saç kurutma makinesi deyince

0: kararıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama...

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Merhabalar, ben Derya Ulu. Çımar'ın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Şarkının sözleri bana ve Yasemin Özçengül'e ait. Müziği Asil Gök'e ait. Aranjesi Asil Gök ve Elber Tutkuş'a ait. Şarkının ismine şöyle karar verdik. Şarkının sözlerinin bir kısmını yazmıştık ve kayda girmemi istediler. Biraz mırıldan dediler. Bir anda ben şımarık bölümünü freestyle olarak söyledim. Komple o bölüm çok sevildi ve şarkının adı o an şımarık oldu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sabun yiyen insan duydun mu Sebastian?
1: Sabun yiyen, evet abi, bizim duydum ben.
0: Nerede duydun?
1: Fransa, bir arkadaş böyle sabun seviyor böyle. Yani sabun yemek ihtiyaç abi, seviyordu yani. Anladın?
0: Ben sizi anlıyor, siz Fransızları hangi günler hangi aralar sabun yiyor, biz Türkler çok merak ediyor bunu. Siz nasıl yiyor bunu? Sevgili dinleyen bak, Fransızca öğrendim. Lütfen.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
0: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.
2: Sen Tanrı'dan hediyesin.

0: hanımlar beyler, herkese merhaba, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Adana'da Pazarak Saray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cançara, Karaçeşme, Denizli, Edirne, Rotterdam, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta.
1: Kastamonu Taşköprü Serdar'ı geldi. Kastamonu Taşköprü Serdar'ı geldi. Sevgili dinleyenler, saatler gece yarısını gösterene kadar. Kilo 300, kilo 300.

536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası.

Bugünkü yayın limonlu soda tutkunlarına gelsin ve telefonu kara delik gibi kapalı olanlara demiş efendimiz. Limonlu soda tutkunları. Hemen bir kontrol ediyor. Telefonu kara delik gibi kapalı olanlar olabilir. Hani benim gibi biriyse mesela, yıllardır yayında anlatıyorum biliyorsun. Telefonu evde çekmiyor. Ben iletişim sıfır bende. Stüdyoda zaten yok. Evde de yok. Mümkün değil. Ya bir şey değil mi? Ben acaba şey mi yapsam? Kontrollü atta geçsem var ya, bana hani galiba 500 TL yüklesem bir sene yeter bana. Ben konuşamıyoruz çünkü. Hemen bir kontrol ediyoruz şimdi. Dur bakalım. Bize birkaç gün sevgili kardeşim Ceyhun eşlik edecek. Ceyhun Erhan. Ona herkes Erhan der. Ben tanıdığım günden beri Ceyhun derim. Birkaç gün o eşlik edecek bize sevgili dinleyenler. Birkaç günden sonra da bakacağız Abdülek. Yani bakacağız Abdülek. 0536-901-8902. Hemen bir kontrol ediliyor şu anda. Limonlu soda sevenlere gelebiliyor mu? Hemen bir kontrol. Hemen bakıyoruz. Telefon kara delik gibi kapalı dediler. Bak şimdi aklıma geldi. Telefonum nerede olduğu hakkında bir fikrim yok. Yüksek ihtimalle arabada şu an. İçeride de olabilir, bilmiyorum. Masada var mı? Bak masada şu an 3 tane telefon var. 3'ü de benim değil. Hani 3'ü de benim değil. Biri radyonun, biri canlı yayın için. Öbürküsü de çekim için. Benimki nerede? Galiba içeride. Galiba. Bilmiyorum. Galiba.

0: Kastamonu Taşköprü Samasağı geldi. Kilo 300. Kilo 300.
1: Limonlu sodayı sevenlere, limonlu soda tutkunlarına gelebiliyormuş bu geceki yayın. Hadi bakalım sevgili dinleyenler. Limonlu soda sevenlere geliyor. Sade sodayı sevmeye başladıysan yaşlanmışım demektir.

Selam abi. Normalde bu saatlerde seni yakalayamıyorum. Sonradan seni nerede dinleyebilirim? Beni sonradan hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Alem FM'de tekrarımı dinleyebilirsiniz benim. Hafta içi her sabah 7-9 tekrarım var benim, dinleyebilirsiniz. Onu da kaçırırsanız Alem FM uygulaması podcast versiyonundan, podcast bölümünden dinleyebilirsiniz beni. Değerli dinleyenler, oradan dinleyebilirsiniz. 536-901-8902. Merhaba Serdar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Vatandaşa cart curt yok. Bu ara bizimkilere sardım. Ama çok böyle karışık seyrediyorum. TRT YouTube'dan yayınlıyor canlı olarak Bizimkiler dizisini. Canlı olarak açıyorum, hangi bölümden başlarsa o bölümden seyrediyorum. Geçen gün birinci bölümüne denk geldim, ağzım açık kaldı. Bizimkiler dizisinde aile Almanya'dan geliyormuş ya ilk bölümde. Ben mesela o bende sıfır, hiç hatırlamıyorum mesela. Hiç. Aile Almanya'dan geliyor. İşte Şükrü, çocuklar falan filan. Almanya'dan geliyor. Ben hiç, o gitmiş bende. Bölümleri de var ama ben niyeyse açıyorum canlı, öyle oynuyor. Bugün 3 bölüm filan seyrettim yine. Bu ara sardım bizimkilere. Sonra dur bakalım şuradan bir tişört alayım sizden demiş efendim ya. Ya değerli dinleyenlerim, zaten yayına bağlananları görüyorsun, elim boş göndermiyorum. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Şimdi bir konu vereceğim, konuyla alakalı yazın, zaten yayına bağladığımızda tişörtü vermiş oluyorum ya. Hatta bazen şöyle, hani size tişört verdim demeyi unutuyorum canlı yayında. Onları bile işaretliyoruz, arıyoruz sonra. Şaşırıyor insanlar ya, bize vermiş miydi filan diye. Yani yayına bağlanırsam vermiş oluyorum sevgili dinleyenler. 7-9 tekrar esprisi iyiydi demiş efendim. Onu da çalarlar, merak etme, o şakayı da çalarlar yani. Merak etme. Sıkıntı yok ya, biz yapıyoruz anonim, halka açıyoruz, isteyen istediği yerde kullansın. Yani başka radyo programında mı kullanırsın? Dizilerde mi kullanırsın? Skeçlerde mi kullanırsın? Ben bilmem. Eşref Tek yeniden başlıyormuş. Keşke diyaloglarını biz yazsak değil mi? Yusuf Yılmaz.

Abi harbiden tekrarı mı var sabahları demiş. Var kardeşim. Hatta benim tekrarımı bile yapmak çok zor olduğu için iki kişi tekrar ediyor beni. Ben de iki program var ya. Serdar Trafik'te, Serdar Yayın'da. İki kişi. Biri trafikte, biri yayında tekrar ediyor. Şey yapmıyor. Zor olduğu için. Aysel, bir dakikam var. Buyurun bakalım. Bir dakikam var Aysel. Neredesin Aysel?

0: Geldi bakalım.
1: Buradayım Serdar abi.
0: İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel.

0: Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Serdar Bey, eşim Emre sizi çok seviyor. Şu an Şavşat Devlet Hastanesi'nde gece nöbetinde. Selam gönderir misiniz mesaj size mi ait?
1: Evet, doğrudur.
0: Size zahmet. Şu anda benimle konuşurken o yazmış olduğunuz WhatsApp'a eşinizin cep telefonunu yazar mısınız? Siz de hattayken bağlayayım yayına.
1: Hemen yazıyorum, bir saniye.
0: Evet. Bugün Noel Baba gibiyim. Hadi istediğinizi isteyebilirsiniz benden. Evet. Nasılsınız bu arada?
1: Teşekkür ederim. Biraz yoğun geçiyor günlerimiz ama.
0: Sağ olun, ben de iyiyim. Evet.
1: Ay, bulamadım numarayı.
0: Ezbere biliyor olmanız lazım değil mi zaten efendim eniştenin numarasını?
1: Yok, ben de o kadar şey değil.
0: Anlıyorum, peki.
1: Hatta ben size şuradan direkt göndereyim ya.
0: Yani bir şekilde gönderin bana. Evet. Bekliyorum.
1: Hemen gönderiyorum. Dur, gönderdim.
0: Bir fon çalayım. Ölü evi gibi olmasın burası ya. Gönderdiniz mi?
1: Gönderdim.
0: Hani nerede, ben kaybettim sizi. Bir saniye. Bir dakika. Heh, tamamdır. Abla bana kontak göndermişsin. Niye kontak gönderiyor? Yazdı, göndersen numarayı. Gözükmüyor kontak.
1: Aa,
0: evet, ben farklı bir uygulamadan bakıyorum ben çünkü.
1: Tamamdır. Şöyle. Evet. Bir de seçebilirsem.
0: Her şeyi isteyebilir miyiz senden demiş. İsteyin canım efendim. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü diye. Evet. Ne iş yapıyor bu arada eşiniz?
1: Hastanede güvenlik.
0: Hastanede güvenlik.
1: Evet.
0: Anladım efendim. Peki, tamam. Bir bağlan. Abla bir numara vallahi bil iş yani operatörden...
1: Aa, gönderdim gönderdim.
0: Yani operatörden alsam daha basit olurdu ya.
1: Gönderdim.
0: Vallahi operatörden alsam daha basit olur. Sizi çok kısa bekleteceğim sizi hani eşinizi bağlarken. Olur mu, eşinizin adı ne acaba?
1: Emre.
0: Emre, tamam, kapatmayın. Birazcık onunla konuşacağım, siz orada bekleyeceksiniz. Sonra ikinize beraber, tamam. Tamam. Size zahmet, peki. Bekleyelim biraz.
2: Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor.
0: Görüşme abi, görüşme.
2: Lütfen hattan ayrılmayın.
0: Görüşme abicim, görüşme. Alo.
1: Alo.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Siz açtınız yine.
1: Siz aradınız.
0: He, pardon, ben yanlış almışım, pardon, özür diliyorum. Pardon, kapattı. İki dakika sevaba girelim dedik var ya, yani. Dur bakayım. Şuradan. Bir daha çalsın da.

0: Alo.
1: Burada mısın abla?
0: Evet buradayım.
1: Tamam Allah aşkına gıpraşma. Dur. Cevap ver cevap. Ben böyle gidince bağlantı koptu zannediyorum hiç cevap gelmeyince.
0: Hayır yok yok buradayım ben.
1: Tamam. Adınız ne sizin?
0: Burçin.
1: Tamam Burçin Hanım çok kısa bekletiyorum sizi.
0: Tamam.
1: Tamam. Dur bakayım.
2: Alo.
1: Alo.
2: Buyurun.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam buyurun.
1: Bu Şavşat Hastanesi'ndeki güvenlik kardeşsiniz değil mi galiba?
2: Evet doğrudur buyurun.
1: Emre diye verdiler telefonunuzu da. Sevdiğimiz bir kardeşimiz verdi de. Bizim abiler gelecek şimdi oraya. Abinin adı Yusuf. Tam kapıda inerler. Sana zahmet bir ilgileni ver. Benim de adım Cemalettin. Evet. Geldiğim zaman ben bulacağım seni. Olur mu Emre'm?
2: Soyadı Yılmaz Çelik mi?
1: Yusuf Yılmaz Çelik. Yusuf Yılmaz Çelik. Ya dediklerimizi evet. Yaparsın ya da oğlum bak bir saniye dur bir dakika nerede evet şurada ya da yenge elimde yenge konuş.
0: Alo.
2: Efendim.
1: Bak gördün mü yenge ya dediklerimizi yaparsın ya da yenge elimde. Ona göre.
2: Sırdar abi.
1: Ne haber?
2: İyi abim seni sormalı.
1: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim sağ ol var ol. Neredesin nöbette misin şu an?
2: Nöbetteyim abim.
1: Hadi bakalım.
2: Gayet sakin geçiyor çok şükür. Sen nasılsın? Yayının nasıl?
1: İyi şükür. Yenge aradı kötü olur mu? Nasılsınız yengecim? Siz neredesiniz yenge şu an?
0: Ben evdeyim.
1: Evdesiniz.
0: Evet.
1: Anladım. Siz beyefendi ne yapıyorsunuz? TikTok miktok mu sabaha kadar ne yapıyorsunuz?
0: Hayır ya çiçek bakıyorum. Çiçekçiyim ben.
1: Siz değil abla ya. Dur, siz değil ya.
2: Hayır yok. Yok yok abi aynı ben de eşime yardım ettiğim için böyle internetten araştırma falan bakıyoruz.
1: He anlıyorum efendim peki tamamdır. Neredesiniz siz neredensiniz?
2: Biz Artvin'deyiz abi hatta seninle de daha önce konuşmuştuk.
1: Hatırlayamadım abi doğrudur ya.
2: Abim Trabzon'a gelecektin kar yağdı fırtınalar koptu.
1: Geldim ama ben geldim sen gelmemişsindir. Ben geldim yoksa.
2: Abi gelemedim yollar kapandı nasıl gelelim öyle?
1: Vallahi aynı yol bana da vardı ben geldim abicim yani ben diz boyu kar şey Levent Kırca'nın bir filminde hani böyle dizlerin üstünde karda yürüyor vallahi öyleydik yani geldik ama yani.
2: Doğrudur abi geldim vallahi dedim ki söz verdim geleceğim diye gidemedim.
1: Ne kadarlık evlisiniz siz?
2: Bir yıl üç ay.
1: Bir yıl üç ay güzel çocuk var mı?
2: Evet var ellerinizi öper.
1: Ey maşallah çocuk nerede yenge?
0: O babaanne de.
1: O kim de olacak ki zaten babaanne de olur, anneanne de olur o yani. Doğru diyorsun yani. Kim de olacak ki? Peki.
0: Ama şöyle bizim dükkanımız var. Emre'nin de nöbetleri olduğu için mecbur babaanne bakıyor.
1: Ya tamam bahanenin önemi yok. Babaanne bakacak zaten. Mecbur olmasa da bakacak yani. Hani evlilikten sonra varlık sebebi oymuş gibi konuşuyor çünkü insanlar. Onun için yani bu sebeple hiç sıkıntı yok. Şimdi tişört verdim. Burçin Hanımcığım size verdim tişörtü. Arkadaşlarım sizi arayacaklar olur mu?
0: Tamam teşekkür ederim Serdar Bey. Şarkıda da bekleriz.
1: İnşallah gelirsek görüşürüz. Abi. Efendim?
2: Abi Artvin'e çok gelmişsin öyle söylüyorsun. Şarşat'a bekliyorum muhakkak.
1: Olur. İstanbul'a geldin mi hiç?
2: Abi 2,5 yıl İstanbul'a çalıştım. Kuryelik yapmıştım ama daha gelmeyi düşünmüyorum o taraflara.
1: 2,5 yıl İstanbul'da kuryelik yap. Altında motorla her yeri fink fink gez. Bir kere bana uğrama sonra bana niye Artvin'e gelmiyorsun da. Ya.
2: Abi seni önceki radyoda dinliyordum seni aslında metroda giderken ama.
1: Abicim beni nerede dinlediğinin önemi yok. Bir kere gelip Serdar koy çayı dedin mi bana? He? Yok.
2: Demedim
1: haklısın. Haklıyım tabii.
2: Serdar abi şöyle söyleyeyim. Hani motor alacaksın ya büyük motor. İnşallah beraber sürmene nasip olur.
1: Ne yapmak anlamadım.
2: Hani sen büyük motor alacaksın ya.
1: İnşallah öyle bir düşüncem var.
2: Ha, işte biz de motorcuyuz. Eşimle beraber seyahat etmeyi çok seviyoruz. Seninle de beraber sürmek isteriz.
1: İnşallah abi. Ama ben öyle çok uzun yollara falan motorla gidecek adam değilim yani. Onun adamı değilim abi ben ya.
2: Hayırlısı olsun abi. Herkes öyle değil ilk başta ama.
1: İnşallah, inşallah abi. Ha bu arada
2: şimdi,
1: ilk başta dediğin ben böyle söyleyince insanlar şey zannediyorlar böyle motosiklete çok uzan falan zannediyorlar. 2002-2003'lü yıllarda hani şu anda piyasada olmadığı için söyleyebiliyorum ben bilmiyorum siz bilebilir misiniz? Mez motorlar vardı ben onlarla başladım benim mezim vardı o tarihlerde bile bir sene bir buçuk sene işte yayına mayına falan mez motorla gittim ya. Çok uzun süre motorculuk yaptım kullandım ama çok uzun süredir de bıraktım yani yapmıyorum.
2: Abi ben meze çocukken biniyordum hani bir büyüğümüzün arkasında.

0: arkasında biniyordum. Oradan aşılandı bize motor sevgisi. Artık vazgeçemiyoruz. Eşimi de alıştırdım. Beraber geziyoruz.
1: İyi tamam hadi iyi yolculuklar. Bizim için de gezin. Arkadaşlarım sizi arayacaklar Burçin Hanım. Görüşürüz.
2: Tamam. Tamamdır. Herhalde.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Var olun. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Bazen öyle motordan falan konuşuyoruz. Hani ben şey diyorum insanlara. Ya yok abi ben büyük motorlu insanı değilim falan diyorum. Hep şey diyorlar. Başlangıçta öyle olur falan diyorlar. Abiler 2002-2003'te falan vardı büyük motosikletim benim. Uzun dönemde vardı. Hani bir sene, bir buçuk sene aralıksız belki de yayınlara, okullara falan motorla gittim geldim. Sonra binmemiş olmama rağmen bir sene, iki sene yine ben. Yani büyük motorla başlayıp sonra motosikleti bırakmış bir kardeşinizim ben. Toplum baskısından bıraktım ama. Hani ondan bıraktım. Diyorum ya abi insanlar camdan falan sarkıp şey diye. Kırmızı da bekliyorum mesela. Şşt lan motorcu geçsene oğlum sen. Abi kırmızı yanıyor diyorum. Motorsun sen ya. Motorsun da değil bak motorsun. Motorsun ya geçsene abicim ya motorsun ya. 251 vardı demiş. 251 arkadaşımdaydı bendeki 301'di efendim. Onlar birkaç taneydi. 125 vardı 4 zamanlı 151 vardı. 151'i tam şu an emin olamadım ama vardı galiba. 125 yani 125 151 251 301 bendeki 301 arkadaşımdaki 251'di. İyiydi vallahi o tarihler. Araba gibi motordu harbiden. Ama demek ki bu kadar dolu değildi İstanbul. Çok zorlamıyordu bizi. Yani hani debriyajı vitesi oyu buyu falan filan. Yoksa o motorlardan şeye bıraktım komple. Diyorum ya toplum baskısından. Hani motorla bir yere gidiyoruz mesela park etse. Oğlum kaldırıma koysana motorsun sen ya filan diye. Kırmızıda bekliyoruz. Hani hakaretler falan. Salak mısın motorcu geçsene filan diye. Bağırıyorlardı arkamızdan.

Serdar, 45 yaşından sonra hayatımda ilk defa film veya dizi izledim. Ama inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Film veya dizi izlemek 45 yaşından sonra. Niye? Hani bir engel mi vardı, bir problem mi vardı? Dur, makarayı koyvermeden önce sizi bir arayıp sebebini öğrenelim. Belki de bir engel vardı, belki de bir şey vardı. Bilemiyorum yani.

0: Alo, selam.
1: Alo, selam.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Merhaba.
0: Serdar ben.
1: Ulan Serdar, hangi Serdar?
0: Evet, ulan Serdar ben efendim, radyodaki Serdar.
1: Ha, Serdar evet.
0: Ha, abi, ne haber, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim Serdar.
0: Sağ olun abi, ben de iyiyim, ben de teşekkür ederim, var olun.
1: Dur Serdar, ben tam soracaktım, sen şey yaptın.
0: Kimle görüşüyoruz abi? Diyeceğiz.
1: Abicim çok özür dilerim. Öncelikle kendimi bir toparlayayım. Serdar, Samsun'dan Nihat'tan.
0: Tamam, Samsun'dan Nihat abi. 45 yaşından sonra hayatında ilk defa film veya dizi izlemişsin. Sebebi ne abi? 45'e kadar niye izlemedin?
1: Abicim şöyle bir durum oldu. Geçen gün eşim, çocuklarım ve ben. Evde oturuyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi onlar Star TV'den bir şey açtı, dizi açtı.
0: Abi kanal adı söyleme çünkü çok şakalaşacak. Şimdi esprileşeceğiz için yarın öbür gün Twitter'da linç yemek istemiyorum.
1: Ben zaten kanal adı söylemedim ki. Kim dedi söylediğimi?
0: Star TV dedin ya abi.
1: Abi demedim, sen dedin şimdi. Niye bozuntu veriyorsun?
0: Abi burada bir düğme var.
1: Ya
0: o düğme...
1: sen yıllarında...
0: Bak burada bir düğme var, basınca böyle oluyor işte. Desen de dememişsin oluyor. Kural bir, ne yapıyoruz? Yayıncıyla tartışmıyoruz. Yayıncı her zaman haklıdır.
1: Aynen öyle.
0: Heh, evet abi, buyursunlar.
1: Abi o arada bir film oynuyor. Evet. Abi daldım gittim o filme. Bu olay yaklaşık bir ay falan oldu.
0: Tamam.
1: Abi ben...

0: o dizinin müptelası oldum. Hı. Ve başka bir dizi izlemeye başladım 45 yaşından sonra. Bunu bütün samimiyetimle, bütün dürüstlüğümle söylüyorum. Buna inanacağınızdan da şüphem yok. Abi çok keyifli bir şeymiş. Ben mesela hayatımda hiç sinemaya gitmedim ama çok sinemanın önden geçtim.
1: Hmm, abi sana bir şey diyeyim mi? Acaba yerinde olmak mı lazım ya? Ne filmler var biliyor musun? Neleri kaçır ya, neleri of yani. 45 abi, sana bir şey diyeyim mi? 40 sene sevmiyorum. Evden çıkmasan canın sıkılmaz şu anda.
0: Hayır, şimdi şöyle bir durum var. Hı. Ben mesela hayatımda hiç kitap da okumadım. Sevmiyorum çünkü çok çabuk daralıyorum. Çok çabuk bunalıyorum böyle.
1: Yorum yapmıyorum abi. Ben bu konularda niye okumuyorsun falan deyince linç yiyorum. Onun için ben sadece dinliyorum yani. Ama okuyun abi, okumak her
0: ama
1: şekilde.
0: Ama şöyle de bir durum var tabii ki. Kitap okuyanlara da hastayım abi.
1: Ya okumak her şekilde iyi gelir abi. Yani izlemek de iyi gelir, okumak da iyi gelir,
0: yapım gereği de iyi gelir. Yapım gereği izleyemiyorum Serdar.
1: Anladım sayın abicim ya. Ne tarz bir yapı, neyden yapılmışsınız mesela siz? Ne yani yapınız?
0: Taştan yapılmışım abi. Bazen kağıttan oluyorum falan.
1: Anlıyorum abi. Balyoz da kırılırsınız o zaman, anladım. Tamam.
0: Muhtemelen.
1: Anladım.
0: Bu kapağı sıkıyorum da hava almasın.
1: Kapağı sıkıyorsunuz hava almayın diye.
0: Evet.
1: Anladım abi. Espri kabiliyeti de gelişmiş ama her ne kadar seyretmeseniz de okumasanız gelişmiş
0: çok
1: yani.
0: Çok kötü. Evet biraz taksici olduğumdan dolayı.
1: Bravo, zaten komedyenlik bizde dededen kalma ata mesleği bizde. Herkes komik yani, evet doğru.
0: Evet doğru.
1: Peki efendim. Abi tavsiyede bulunalım mı sana film tavsiyesinde?
0: Tabii ki. Tamam. Özelden mi yoksa buradan herkes duysun mu?
1: Buradan herkes duysun. Özelden sana tavsiye edebileceğim bir film yok canım abim.
0: Tamam abicim.
1: Yani evet. Yani yok. Öyle bir film yok bende. Nerede taksicisiniz abicim siz?
0: Samsun efendim.
1: Samsun'da taksici. Kaç abi, kaçtan açılıyor Samsun'da taksimetre?
0: 160.
1: 160'tan açılıyor. İndibinde 160 evet, yani.
0: İndibinde 200 alıyoruz abi. 40 lira bozuk paramız olmuyor genelde.
1: Yani hiç olmaz o zaten. Evet.
0: Ya da bir dahakine ödeşiyoruz.
1: Anlıyorum abi, pek.
0: Vallahi 40 lira eksik veriyor yani.
1: Ne tarz bir film istersiniz mesela? Hani nasıl bir film olsun?
0: Şu izlediğim diziyle alakalı bir film olsa çok güzel olur. Yarı böyle espri, komedi, yarı böyle duygusal falan.
1: Hmm.
0: Onun gibi bir film olabilir mesela ama.
1: Türk mü istiyorsun, yabancı mı istiyorsun?
0: Yabancı sevmiyorum, Türk.
1: Tamam, Kardeş Payı'na bak mesela.
0: Şu televizyonda oynuyor, ara görüyorum.
1: Galiba o yok mu artık televizyonda, şeyde internetten bulabilirsin abi. İnternette nasıl aran? Ona da mı tövbelesin?
0: İnternette iyi de böyle bakıp geçerim yani.
1: Tamam, internette bak mesela, Kardeş Payı diye bir dizi var, tamam mı? Ona bakabilirsin mesela, o seni güldürür diye düşünüyorum o.
0: Tamam abicim. Tamam. Onu izleyeceğim.
1: Tamam abi, bir de ben seni bulmam lazım şurada, sana tişört göndereceğim de seni kaybettim abicim ben ya.
0: Abicim sen beni bul ama bana tişört gönderme, olur mu?
1: Niye?
0: Ya şöyle çok tişörtüm var benim, bir de şeyden almıştım, nedir o gündüz yayın yapan vardı ya.
1: Kim?
0: Keltoş diyoruz ya. İşte o, adını unuttum kusura bakmayın da. Yok, o diyor bana ara beni Keltoş, ben de yazdım ara beni Keltoş, aradı, o gönderdi bana yani.
1: Ay pardon, özür dilerim, çok güldüm, pardon, daha da güleceğim. Anladım abi, tamam, öpüyorum seni.
0: Çok teşekkür ederim, benim yerime ihtiyacı olan birine verebilirsiniz.
1: Ya abicim duyarları burada değil, Twitter'da kasıyoruz ya. Hadi öpüyorum seni, görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah, görüşürüz abi, sağ ol, teşekkürler. Eyvallah. Hatta dur, nerede, şöyle gülmek istedim ya, bir dakika dur özel. Tamam. Abi ben de kitap okumuyorum, bana bir tavsiye. Abi ben valla ben linç yemekten yıldım, usandım artık ya. Yıldım ya, usandım. Ya bir video payla. Ben kendi muhasebecimle aramda geçen diyaloğu bir daha söylüyorum güzel abim. Yanlış bir şey demiyorum ki. Bu söylediğimde Allah aşkına bir şey var mı? Bak, Alem FM'in en son paylaştığımız videosunda benim muhasebeci arkadaşımı, çok da severim, bazen yayında da muhabbeti geçiyor. Demişim ya, muhasebeciler enteresan, ne zaman arasa para demişim yani. Hani çocuğu tanırım bilirim, hiç mesela arayıp alatır sonra işte bayram ne haber, iyi bayramlar falan yok. Arar mesela, defter parası, açılış parası, şu parası. Abi altında bütün muhasebeciler toplanmış ya. Ya abicim o videoda en ufak muhasebecilerle alakalı kötü, muhasebeciler kötü insan diyor muyum? Muhasebeciler şöyle diyor muyum? Muhasebeciler böyle diyor muyum? Muhasebeci benim arkada, benim kendi muhasebecim, ne zaman arasa para, ne zaman arasa para, yalan yok, ne zaman arasa para. Bir kere de halatır için ara dedim, buna kızmışlar ya, kızacak yer arıyorlar yemin ederim ya, vallahi billahi ya.

diyorlar onlar? Beyanname ayı mı? Toplama ayı, vergi ayı mı ne? Onun için hasa gergin misiniz arkadaşlar ya? Vallahi takacak yer mi arıyorsunuz gözünü seveyim ya? Hiç en ufak kötü bir şey yok dememişim. Onun için abi ne olur ben zaten yapsam da yapmasam da linç yiyorum. Ama kitapla alakalı kitap okuyun abi. Kitap her şekilde hatta şöyle söyleyeyim yanlış söyledim. Okuyun. Okumayı bazı insan sadece kitap okumak olarak algılıyor. Ne bileyim dergi oku, gazete oku. Oku yani bir şekilde oku okumaktan kötülük gelmez. Okul okumaktan da gelmez. Hani bir şeyden de gelmez. Ama vallahi bak yani linçleyecek yer arıyorsunuz ya. Yemin ediyorum ya. Selam abi ben muhasebeciyim. En az 10 arkadaşıma gönderdim. Biz çok güldük demiş efendim. Yani bu zaten bir şey yok ki. Vallahi bir şey dememişim. Git bir yani alemfm.com en son benimle alakalı eklenen videoya bir bak abi. Hani bir şey dediysem yemin ederim gel bana de ki yok Serdar yanlış konuşmuşsun de tamam diyeyim. Kuyruğumu kıstırayım bacaklarımın arasına ama vallahi yanlış bir şey demedim yani. Kötü bir şey yok. Kendi muhasebecimle aramda olanı söyledim. Hakikaten öyle. Ne zaman telefon çalsa hatta bazen bu sefer kaç para falan diye açıyorum yani anladın mı? Bu. Ya bunda alınacak bir şey yok. Allah aşkına bazen şakasını diyorum yani gerçekten bak yengeye atamadığınız tribi kocanıza atamadığınız tribi vallahi bana atıyorsunuz ya. Yani... Bu şakada da böyle. Telefon şakası yapıyorum. Kadına şaka yapılır mı? Erkeğe yapıyorum. Erkeğe şaka yapılır mı? Öğrenciye yapıyorum. Öğrenciye yapılır mı? Taksiciye yapıyorum. Taksiciye yapılır mı? Yöneticiye yapıyorum. Yöneticiye yapılır mı? Yani ne bileyim teyzeye yapıyorum. Teyzeye yapılır mı? Amcaya yapıyorum. Amcaya yapılır mı? Ne abi oturun siz evde oturun abi o zaman. Ne yapayım yani hiç şakalaşmayın. Ne diyeyim? Beni sevdaymış yolu muhasebeciyim seyredip geliyorum demiş efendim. Alemfm.com en son video. Vallahi ya yapıştırmışlar bana. Yok neymiş efendim. Şey yazmışlar bana. Güzel iki yayın arası çay içerken güzel gülmemi sağladılar yani benim sağ olsunlar. Hani birkaç muhasebeci arkadaşımız şey yazmış. Parayı sanki bize veriyorsunuz. Ya benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı ki kardeşim ya. Ben öyle bir şey demedim ki oğlum çatacak yer mi arıyorsun ya? Ben öyle bir şey ben sanki şey demişim ya. Bu muhasebeciler var ya hep arayıp para istiyorlar. Paralar da kendilerine gidiyor hiç kimseye ver. Ulan ben böyle bir şey demedim ki. Yani neye alınıyorsun gözünü sevdiğim.

Bu arada benim muhasebecim çok samimi arkadaşım ya bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Hani yine linç yemeyeceksem. Şimdi de şey olmasın yani. Muhasebeciden arkadaş mı olur? Muhasebeci biz sizin arkadaşınız değiliz efendim. Yani...

Bir gün de yine bir hanımefendiyle yayında o kitap okuma konusu da oradan çıktı. Hanımefendi de ben kitap okumuyorum, sevmiyorum dedi. Aa niye ablacığım, kitap okusanıza ne güzel iş dedim. Bu sefer de oradan yapıştırdılar işte. Sana ne, insanların okuma alışkanlığından, niye kitap okusa ne olur okumasa ne olur, işte okudunuz da ne oldu sanki falan diye. Yani diyorum abi, diyorum bak, bunlar karısıyla kavga edince karısına gıkı çıkmayan adamlar, kocasıyla kavga edince kocasına gıkı çıkmayan kadınlar bunlar. Bunlar kadınlar, adamlar bunlar. Seyrettim geldim, hatta kocama da gönderdim. Muhasebeciyim, yanlış bir şey yok demiş efendim. Yok, ben de onu diyorum, varsa vallahi yani bakayım, varsa bir şey kusura bakmayın diyeyim de diyecek bir şey yok. Kendi muhasebeciğimin benle geçen aramdaki yani yaşanmış hikayemi anlattım abi, bu kadar. Başka bir şey yok. Ama işte diyorum ya, bir alıngan bu aylar böyle toplama ayıysa birazcık böyle alınmış olabilirler yani bu aylar.

şeyse. Bir şey diyeyim, bunların peşine düşsek, bulsak, arasak mesela, yazan 10 kişiden 8'i muhasebeci değildir ha. Harbiden yani. Herkes tamdı, ben yarım. Boşluklar hep dolar, yalnızdı beni. Takılma Serdar, ben de muhasebeciyim. O muhabbete çok güldüm. Valla ben de gülüyorum da, takılmak değil, ben de gülüyor. Benim en büyük eğlencelerimden bir tanesi, pazar günleri kahve içerken kendi telefon şakalarımın altındaki yorumlara bakmak. Pazardan pazara bakıyorum zaten. O bana alışkanlık oldu. Allah razı olsun, çok gülüyorum ben. Ama şeyler çok, hani sıkıysa beni ara filan diyenler vardı ya, onlarla böyle goy goy yapa yapa bitirdik o adamları ki. Onlar çok tatlı adamlarmış. Şimdi bunların 3-5 level üstü var mesela. Adres yazan var. Yiyorsa gelsene filan yazmış mesela.

Abi babam muhasebeci. Senin videonu göndermiş bana öğlen. Bak sizi hal hatır için arıyorum. İnsanlar nelerden şikayetçi yazmış altına da demiş efendim. Muhasebeci mi? Neyse tamam canım. Muhasebecileri geçtik yani hiç. Sorun yok. bir şey yok ya, bir sorun yok yani. Demek ki muhasebeciden geçtik yani. Evet, sonra dur bakalım. Şuradan şöyle, evet.

Herkes kendi gönül muhasebesini yapsın demiş. Keltoş deyince koptum. Bende de o şey oldu. Yani evet. Ben de bir güldüm ben de yani. Sticker geldi. Teşekkür ederim. Odama astım. Şurada sticker'la alakalı bir şey daha var. Dur bakayım. Abi sticker geldi. Arabaya yapıştırdım. Uygun fiyata akıl verildi sticker'ından 3 tane daha varsa gönderir misin? Diğer arabalara da yapıştıracağım. Uygun fiyata akıl verildi sticker'ı lazım demiş efendim. Abi onlar bir sayfada kaç tane varsa öyle o kadar oluyor. Bilemiyorum yani. Aa, bizim Ceyhun yazmış, diyor ki vudut tut tut tut tut tut diye egzoz sesi vardı ya meze. Yok be oğlum, mezin öyle değildi. Mez patlıyordu böyle. Tın tın tın pın tın pın tın tın tın tın tın. Öyleydi mezin. Evet, hazırsanız konuyu veriyorum. Değerli dinleyenler, korku filmi klişeleri. Korku filmi klişeleri. Normalde bir klişeler bizim köşemiz, biliyorsun. Klişeler bizim köşemiz ama buna bir duvar örüyorum. Korku filmi klişeleri sevgili dinleyenler. Korku filmi klişeleri. En güzel klişeyi yakalayanlara, en komik klişeyi yakalayanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü heda.

Hedaya. Bir adet milli takım tişörtü Hedaya. Sevgili dinleyenler. Tarih... 0536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Korku filmi klişeleri. Tişörtü biraz zor veririm ama haberiniz olsun yani. Zor beğeneceğim artık.

Keltoş'a ben de güldüm. Orijinal güldüm. Ya ben ona normalde de gülüyorum. O geçen hafta yıktı beni ya. Bir tanıtım, bir jingle, bir şey yapmış. Ara beni Keltoş diye. Çok güldüm ona. Çok. Bana diyor ki olmuş mu diyor. Dedim ki oğlum bu olma. Hayat boyu kullanacağım bir şey yapmışsın kendine. Yani

0: 112 acilden selam Serdar. Her gece burada sen açıksın demiş. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. 112 ile ilgili bir hikayem var, anlatayım. Kardeşlerim, ellerinizden gözlerinizden öperim. Şöyle bir şey oldu bende. Bir gün evdeyim. Herkes gibi ben de kumanda göbeğimde cep telefonuyla böyle işte oradan reels kaydırırken, buradan bakalım bizi kaç kız eklemiş filan diye telefonla bakarken, ben telefon böyle yanımda işte altımda orada burada falan uyuyakalmışım. Telefon uyuyakalmışım abiciğim. Telefonun böyle titremesiyle uyandım, böyle böbrekte bir şey titriyor böyle. Falan. Bir baktım abi, 112 beni arıyor. Yani normalde tanımadığım numaraları açmam da 112'yi de tanıyoruz yani. 112 beni arıyor arkadaşlar. Böyle bir şaşkınlıkla, efendim dedim, acil bir durum mu var dedi bana. Yok, ne oldu dedim. Bizi dedi aradınız dedi ve oradan dedi bağırışma çağrışma sesleri dedi geliyor dedi bana. Yok, acil bir durum yok, çok affedersiniz, özür dilerim, ben dedim uyuyakalmışım herhalde, telefonla dedim işte dönerken yaparken falan bir şekilde basılmış aranmış. Kapatmayın telefonu dedi. Tabii dedim, kapatmayayım. Oradan bir sesler geliyor dedi, hani bağırma çağırma, televizyon falan. Televizyon dedim. Emin misiniz televizyon mu dedi. Bir saniye kısayım hemen dedim, kıstım televizyonu, yani içinden atlattım. Ya çok hoşuma gitti bu arada bu davranış, bu şey, yani bu beni kontrol etmesi. Kıstım televizyonu, bakın dedim, kapandı dedim. Zorla bir yerde tutulmuyorsunuz değil mi dedi. Yok hayır, zorla tutulmuyorum bir yerde dedim. İyisiniz değil mi dedi. İyi, sağlıksal bir şeyiniz var mı dedi. Evet dedim. Polislik bir şeyiniz var mı dedi. Hani yani polis yönlendireceğimiz bir şey var mı adresinize dedi. Kardeşim, ellerinden gözlerinden öperim, çok teşekkür ederim. Ben telefonla uyuyakalmışım ve telefon bir şekilde hani dönmüşüm, altımda kalmış, öyle olmuş, kendi kendini aramış. Allah senden razı olsun, çok teşekkür ederim dedim. Televizyonu bir daha açar mısınız dedi bana. Bak yine hala. Tabii ki dedim. Açtım televizyonu bir daha. Şöyle birazcık dinledi. İyisiniz yani, öyle mi dedi. Çok iyiyim dedim. Bir şey olursa tekrar arayın. Benim sizi aramamı ister misiniz dedi. Yok yok, vallahi dedim, çok teşekkür ederim dedim. Hatta meşgul etmeyelim. Vallahi dedim, bir şey yok. Hani ikna etmeye çalıştım bir şey olmadığına. Gerek o kardeşime, gerek onun kadar özverili çalışan tüm 112 personeli kardeşlerime selam ederim. Hakikaten böyle bir şey yaşattılar bana. Çok, yani nasıl söyleyeyim, çok mutlu oldum. Hani bir de benden aranmış sonra şey, nasıl söyleyeyim ona, onların beni araması daha şey yaptı yani, daha böyle mutlu etti beni, daha güzel oldu yani. Yemin ederim reklam falan değildir yani, hani zaten 112'nin reklamlık neye ihtiyacı var?
1: Binlerce dansöz var.

Korku filmi klişeleri. Sevgili dinleyenler, korku filmi klişeleri. Değerli dinleyenler. Zaten uyuyakalmalarım meşhur abi, hayırlı yayınlardır. Nerede gördün o, hayırdır? Nerede gördün yani? İyi ki senede bir kere iki kere filan diyoruz yani yayında. Hani bu yayında anlattığım şeyleri ben de aynı evde yaşıyormuşçasına. Olur mu canım, o öyle zaten filan de bilen var ya. Yani. Nerede gördün, nerede? Ha? Söyle bana, nerede gördün? Bir yerde bir randevulaştıkta uyuyamakaldın. Nerede gördün? Yeter ya, vallahi billahi. Muhasebecisi fırçalar, hostesi fırçalar. Vallahi billahi ya. Bundan sonra kimseye vallahi yok.

0: Bugün bir tane de hostes hanımdan şey yedim de, fırça yedim de. Öyle yazmış. Uzun zamandır sizi dinliyorum, hosteslerle alakalı hiçbir şey demiyorsunuz yazmış bana. Tabii mesela ben böyle hep aklıma geldikçe müteahhitlerle alakalı bir şey derim mesela. Yani hostes olarak alınmış ona. Alo, merhaba.
1: Merhaba abi, hayırlı yayınlar.
0: Nerede gördün benim uyuyakaldığımı? Randevu verdiğinde gelmedim mi?
1: Harbi dinlerken eskiden söylüyordun ya, oradan
0: kaldım. Aa, al işte yani. Ben bazen astronotum da diyorum mesela. Uzaya çıktığıma inanıyor musun benim?
1: Yok abi ya, biz seni biliyoruz.
0: Hep işine gelince.
1: Aynen öyle.
0: Ne güzel ya. Vallahi ya, bu nedir ya? Vallahi billahi. Herkes bana yapıştı. İsmin ne senin?
1: Erhan.
0: Günah keçisi sensin Erhan. Sana ağzımıza ne gelirse söyleyeceğiz şimdi sana.
1: Yok abi, ağır olur ya.
0: Der miyim zaten canım? Nerede gördün öyle bir şey yaptığımı? Neredensin Erhan?
1: Hatay abi.
0: Hatay. Ne işle meşgulsün?
1: Güvenlik.
0: Güvenlik.
1: Hı-hı.
0: İş yerinde misin şu an?
1: Evet.
0: Gece mi çalışıyorsun genelde?
1: 24-48 abi.
0: 24 saat çalışıp 48 saat izin. Doğru mu?
1: Evet.
0: Anlıyorum kardeşim benim. Peki. Sabah kaçta bitiyor abim işin?
1: 8 abi.
0: 8. Yine sabah 8'de geldin, sabah 8'de bitecek, öyle mi abi?
1: Aynen.
0: Anladım. Evli misin?
1: Maalesef.
0: Nasıl maalesef?
1: O hata yaptık, evlendik işte abi, bekardaydız.
0: Yenge biliyor mu böyle arkasından atıp tuttuğunu?
1: Dinlemediği için sıkıntı yok.
0: İnşallah yakalanırsın da kapının önüne koyar seni.
1: Abim dinliyor, o da söylemez.
0: İnşallah, gerek yok yani. Yenge böyle bir radyo dinleyisi gelmiştir. İnşallah sabah seni kapıda bırakır.
1: Aman abi ya.
0: Ne aman, demin ne oldu? Hatay'da hani demin. Ne oldu? Ya yok. Beni böyle arayıp sallıyorsunuz, sallıyorsunuz. Benim böyle he diyeceğimi zannediyorsunuz.
1: Esprisine bunları.
0: Oğlum şaka, benim sigortam şaka üzerinden, seninki şaka oluyor, benimki niye ciddiye alıyorsun? Tabii ki de kapının önüne koymasın seni. Bir daha öyle deme diye diyorum yani. Olmaz bak, kadınlar unutmaz. Kadının kulağına gider. Kadın şaka maka anlamaz. Kadın şaka falan bilmez. Bilir de kocasından bilmez yani, anladın mı?
1: Onun en büyük şakası benim ona evet dememdi.
0: Nasıl evet dememdi?
1: Evet, nikahta evet.
0: Onun en büyük şakası, öyle mi?
1: Evet.
0: Moruk, kaşınıyorsun sen. Yani söyleyeyim sana, sen gerçekten kaşınıyorsun yani, hakikaten.
1: Hakikaten abi kaşın. Bak dinliyorsun biliyorum, sakın söyleme eşime bak.
0: Bende kayıt var, ben yollayacağım.
1: Aman abi dur, zaten kayıtları dinliyoruz, şakaları falan. Orada rast gelir, ipimi çeker vallahi.
0: Ya madem hem bu kadar korkuyorsun, hem niye atıp tutuyorsun?
1: Esprisine.
0: Yapma abi, yapma. Amatör olarak ilgilenme bu işte. Sabahları yapan çocuklar ilgilensin amatör olarak. Sen yapma. Sen profesyonelden dinle. Amatör olarak ilgilenme. Tamam.
1: Tamam abi.
0: Ne kadarlık evlisin sen?
1: 10.
0: 10 yıllık evlisin.
1: Hı hı.
0: He aman. Ben de böyle yeni falan zannettim ya. Çocuk var mı?
1: Var Allah'a şükür, bir tane.
0: Doğru söyle. Maşallah bu arada, Allah bağışlasın. Doğru söyle, şu cümlelerden bir tanesini yengenin yanında kurabilir misin?
1: Yemez.

0: Hani dinliyorsan ben bazen şakalaşıyorum diyorum ya hani karısına laf söyleyemeyenler gelip burada bana söylüyorlar diye. Doğru değil mi?
1: Tabii ki de doğru.
0: Ya işte doğru. Doğru ya. Mesela desen ki mesela işte birisi hani yengeyle berabersin mesela. Bir muhabbet oldu. Biri sana dedi ki işte evlisiniz değil misiniz dedi. Sen de dedin ki yaptık öyle bir hata dedin yengenin yanından. Ne olur o gün?
1: Yerine göre değişiyor ya.
0: Nasıl
1: kendi tarafı yok kendi tarafından biri ise evet. Kızıyor benim taraftan biri ise artık alışkın olduğu için şey demiyor.
0: Bir şey demiyor.
1: Hı-hı.
0: Anladım efendim peki.
1: Alıştı artık o da.
0: Anladım peki tamam sana tişört gönderiyorum arayacaklar seni.
1: Teşekkürler abi.
0: Rica ederim kardeşim görüşürüz.
1: Hayırlı yayınlar görüşürüz.
0: Sağ ol teşekkür ederim var ol.
1: Teşekkürler ben de.
0: Eyvallah teşekkürler. Kardeşlerim bu arkadaşı işaretleyin buna göndereceğimiz tişörtün üstüne karın hakkında yaptığın esprilere çok güldüğümüz için bu tişörtü sana gönderiyoruz yazacağız. Serdar Gökalp'in yayınına mesaj bırakmak istiyoruz. Allah Allah ne gibi mesaj efendim bir saniye dur şuradan şöyle evet tamamdır. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Serdar Bey'in yayınına mesaj bırakmak istiyormuşsunuz.
2: Ha, sesli olarak bırakmayacaktık ama.
0: Mesajınızı sesten sonra siz söylerseniz onun önüne yazı olarak düşecek zaten.
2: Tamam.
0: Ama çok ses geliyor şimdi sistemin algılaması lazım. O bulunduğunuz yerden bir sessiz bir yere geçer misiniz? Ben hemen sisteme yönlendireyim sizi. Hemen yönde. Aa kapandı. Ben bunu bırakmam. Bilerek mi kapattı ne oldu? Sessiz bire geçemedi. Bir kere daha çaldırır kapatırım abi. Kapatıyorum. 3, 2, 1 kapattım. Arkada onun kayınpederi kaynarasıyla falan öyle bir şey. Sabah kadın programı setine mi bağlandık ne oldu ya? Valla sabah kadın programı setine bağlanmış gibiydik yani. Arkada çok büyük şey var. Çok büyük gıybet vardı arkada. Az buçuk duydum ama tam anlamıyla hakim olamadım konuya.

En iyi korku filmi klişesi insanların yüzüne değişik bakan sokak köpekleri ve sonrasında şiddetli havlaması. Çirkinsen, şişmansan ya da gözlüklüysen hiç şansın yok. Klişedir.

Aslında çok var. Yazsaydım bir tane. Bazen izlerken mantık hatası göze çok çarpan filmler oluyor. Ama lanetli ev konusu bence çok klişe. Taşınmıyorlar da. Merhaba, hayırlı geceler. İstanbul'dan katılıyorum. İsmim Ensar. Bu gece yayınınızı ilk defa dinliyorum. Ne güzel. Aramıza hoş geldin. Programın formatını bilmiyorum. Format bu. İsteyen her şey, isteyen herkesin her şey olabileceği radyo programı. Astronotum dediğinde yok mu dedik? Yani istediğin her şey olabilirsin. Çok fazla ve gözlüklü çocuk diyorum korku filmi klişeleri için demiş. Bahçeli dubleks evde gerçekleşir her zaman.

0: Evde karanlık bir ortamdayken pencereden bir gölgenin geçmesi. Yemin ederim bir şey gördüğüme eminim orada. Korku filmlerinde değil mi? Biri mi var? Kim var orada deyip karanlığa yürümek. Kim var orada? Vicky! Vicky! Vicky! Neden hep banyoda ölürler demiş efendim. Değil mi? Bir duş sahnesi mutlaka vardır yani. Duş sahnesi. Ya küvette ölürler, o küvet böyle kıpkırmızı kan olur filan böyle. Yani küvet. Bunu okurken prodüksiyondaki çocuklar yüksek ihtimalle şey diyor. Mesela senaryo ilk okuyor mesela. Hani prodüksiyon olayı ayarlayacak ya. He yine küvette ölüm sahnesi. Al oğlum 10 kilo boya al. Baban alıyor zaten bu boyaları. Al al 10 kilo boya al. Yok lan 5 kilo al, tamam şeymiş ya. Tamam 5 kilo al, kilosu 50 yaşında kadın diyor. 5 kilo al, 5 kilo al. Sulandırırız 5 kilo al. Sulandırırız. Şey var bir de biliyorsun. Duştan kan akması böyle. Böyle kan akar ya hani böyle duştan. Böyle kan. Nereden gelir o da hiç bilinmez yani. Duştan kan akması, küvetin kan olması. Böyle karakter şeyde perdenin arkasında duş yaparken böyle arkadan böyle eli bıçaklı biri gelir, o perdede böyle şey olur böyle gölgesi gözükür yani böyle. Gölgesi danam. Dur nereden şu? Danam. Ranam. Puşt, perdeyi bir çeker hiç kimse yok. Çocukken var ya o kapının arkasında asılı olan montlar var ya, benim ergenliğimi yedi biliyor musunuz? Ben onu hep yaratık zannettim. Ben. Hep sırtı, hep böyle yüzüm duvara dönük yattım mesela. Hiç sırtım duvara dönük yatamadım onların korkusundan. Ben bu yaşa geldim hala kolumu bacağımı yataktan aşağı sarkıtıp uyuyamam. Vallahi billahi bak hala uyuyamam. Kaçarken düz yolda düşmek. Başka? İyi yayınlar. Cinayet aletlerinin yere sürülerek cinayet işlemeye gidilmesi. Balta, demir parçası ve benzeri. Ay, buna güldüm. Dur bakayım arayayım size, bir tişört vereceğim artık size. Evet şuradan şöyle tamamdır. Tamam size bir tişört vereceğim. Bunu güzel yakalamış. Balta değil mi? Yere sürüye sürüye gidilir böyle balta. Doğru diyor adam. Ya da kadın, bilmiyorum hangisi şu an. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ne haber?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim sağ olun, teşekkür ederim. Evdeyiz galiba.
1: Evdeyiz evet.
0: Kim var evde?
1: Eşim var, bir de çocuk var.
0: Güzel, yıldo gibiyim değil mi? Bakıyorum.
1: Evet.
0: Kocan evde mi? Sonra kızmasın.
1: Bağlantılar var galiba.
0: Ne gibi bağlantılar abi?
1: Hani derler ya, üç harflerle.
0: Tövbe estağfurullah. Nereden geldi abi böyle şeyler aklına? Tövbe yarabbim.
1: Korku filmleri konuşmuyoruz mu?
0: Git git benden uzak dur ne olur. Tişörtünü vereyim bir daha da git kapat. Ne olur benden uzak dur. İyi yayınlar. Cinayet aletlerinin yere sürülerek cinayet işlemeye gidilmesi, balta, demir parçası ve benzeri mesajına bir tişört veriyoruz ama sizden korktuk. Abi evdesiniz şu anda. Doğru söyleyeyim mesela, eşiniz var evde değil mi?
1: Evet.
0: Çocuk da mı var?
1: Evet. Kaç? Çocuk yanımda hatta.
0: Çocuk yanımda. Eşinizle çocuğunuzu sizden başka gören var mı? Yani, doğru söyle,
1: siz
0: var
1: duyun, mı? Siz duyun, şahit olun ya. Ege gel oğlum. Gel. Gel. Bir saniye.
0: Ses yok.
1: Merhaba doğum.
2: Merhaba.
0: Merhaba kardeşim, nasılsın?
2: İyi, siz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi misin?
2: İyiyim.
0: Babanın ayaklarına bakıp bana söyler misin?
1: Düzdü oğlum.
2: Düz.
0: Düz değil mi?
2: Evet.
0: Anladım. Adın Ege mi senin?
2: Evet.
0: Sana milli takım tişörtü gönderiyorum, tamam mı?
2: Tamam.
0: Benim arkadaşlarım babanı arayacaklar. Ondan adres alacaklar. Tamam?
2: Tamam.
0: Hadi öpüyorum seni.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Dur bir dakika, kapatma.
1: Askerleri göndereceğim.
0: Dur, cinli varlık dur. Dur kapatma dur. Dur. Adınız ne sizin?
1: İdris.
0: Ama İdris abi hakikaten böyle tövbe estağfurullah. Cin düğünü gibi oradan öyle hani. Neredensiniz siz?
1: Şu an Kocaeli'deyim.
0: Şu an Kocaeli'desiniz.
1: Evet.
0: Anlıyorum abi, peki. Tamam, başka bir şey demiyorum ben sana.
1: Bir şey soracaksınız galiba, sorun. Aklınızda soru işareti kalmasın.
0: Dur, yani senin gibi konuşayım. Falan... Dur sorayım, sorayım. Sorayım hemen.
3: Evet, sana bir şey sormak istiyorum.
1: Transa geçmem lazım. Bir saniye, öyle soracaksanız ben de bağlantı kurmam lazım.
0: Aa Monuk, var mı öyle şeyler? Bir transa geçsene. Allah aşkına bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vallahi dur. Bir dakika dur. Yakaladım seni. Uçtum, şahitlerim var diyebiliyor musun mesela?
1: Hayır hayır. Neydi o, bir tane abi vardı yerde sürülen programda.
0: Rahmet dilerim Sabri. Sabri Bey.
1: Evet Sabri, aynen. Evet. Sabri abi gibi.
0: Abi ne zamandır böyle hissediyorsun?
1: Nasıl?
0: Aha böyle işte. Hani demin çocuğun taklidini yaptın. Sendin o çünkü, biz yemedik.
1: Hayır ya, vallahi çocuğum diyor.
0: Hayır abi, çocuk yani şey, birazcık daha böyle üstüne gitsek çocuğun şey diyecek mesela çocuk. I see dead people abi. Öyle insanlar görüyorum.
1: Şeyden, telefonu kapattıktan sonra fotoğraf göndereceğim ailemle birlikte.
0: Düşünsene, fotoğraf gönderiyor sarılmış ama boş. Hiç kimse yok. Bak bir şey diyeceğim. Eve kaçta geliyorsun akşamları eve?
1: Genelde 5-6 arası.
0: 5-6. Mesela açtığın zaman böyle ufak falan adamlar var mı? Mesela hoş geldin falan diyor mu böyle?
1: Görmezden geliyorum da normal değil mi? Herkeste öyle olmuyor mu?
0: Harbiden ufak adam mı görüyorsun?
1: Ya hayır.
0: Bak bu da hep şeydir biliyor musun? Mesela insan şey, abi ufak ufak adamlar görüyor. Hiç ufak kadın gören yok. Hep adamın bile ufağı yani, anladın mı?
1: Evet. Bir de renkli olur genelde.
0: Kim?
1: Ufak adamlar.
0: Ufak adamlar. Sen oğlum, Allah şifa versin ya. Şimdi sevgili kardeşim, bir sessizlik ol bakayım. Olsun şöyle. Bir yüzüne karşı dua okuyacağım. Ne hissettiğini söyle bana.
1: Sübhaneke'yi falan okuyorsunuz herhalde. Yani işte, çok etkili değil şu an okuduğun dua da, o yüzden.
0: Sen abi bir dakika dur. Hani şey filmlerde ya. Bu adamın bedenini hemen terk et. Seni iblis. Bu adamın bedenini...
4: Bu adamın bedenini hemen terk et! Terk et! Terk et! Terk et!
0: Bana adını söyle iblis!
1: Drakula değil.
0: Bana adını söyle! Değerli dinleyenler, ben şimdi bu şeytan çıkarma ailenindeki papazlar gibi şimdi size şey yapayım, uyarı vereyim. Sevgili dinleyenler, bakın iblis yalan söyler. Yalanlarına inanmayın. Gözlerinin içine bakmayın. Evet, benle beraber şimdi şeytan çıkaracaksınız sen. İblis, hayır, bana adını söyle. İblis, bana adını söyle.
1: İdris, İdris.
0: Hayır, şeytan yalan söylüyor. Bu adamın bedenini hemen terk et. Hemen terk et bu adamı. Neyse, iyi hissediyor musun kendini şu an?
1: Şu an çok iyi.
0: Tamam. Ama bu böyle öyle bir seansla olacak şey değil yani. Sana birkaç şey olman lazım. Yani nasıl söyleyeyim?
1: İki günde bir aramanız lazım herhalde.
0: Yok, senin bizi araman lazım. Bu bedava, bu demoydu bu. Bak nasıl rahatladın değil mi şu an?
1: Bedava olunca evet.
0: Evet, nasıl rahatladın? Adamın bedenini hemen, seni iblis, bana adını söyle. Sana emrediyorum.
1: Görüşün. Oğlum dur, bir daha konuş da oğlum inansınlar, yoksa herkes iblis zannedecek. Yarın kapımda bez falan bağlı olur, gel oğlum dilek tutanlar.
0: İblis abi, görüşürüz.
1: Abi görüşürüz. Çok
0: görüşürüz, arayacaklar seni. Hadi yayınlar. Eyvallah. Abi tamam, bir dakika abi, dur. Tamam, işaretlemişim seni. Tamam, görüşürüz abi.
1: Görüşürüz abi.
0: Eyvallah, teşekkürler. Biliyorsunuz değil mi? Öyle filmleri biliyorsunuz. Orada. Bu adamın bedeni hemen seni iblis, bana adını söyle filan. İblis yalan söyler filan. Böyle haç gösterme vardır mesela. Bu adamın adı. Ya abicim, bütün böyle iblisleri falan haç gösteriyor. Ya yani bir tane mesela başka dine mensup yok mu ya? Aysel neredesin Aysel? Bir dakikan var. Hadi ara vereceğim, seni bekliyorum. Biz de elhamdülillah duamızı ederiz. Bu. Duamızı ederiz yani. Öbür tarafta öyle yok iblis göster, yok yalan söyler, yok duvarları çatlatıyor, yok. Onun için zaten çok inandırıcı gelmiyor bize şeyler. Evet. Aysel neredesin dedik. Bekliyoruz şu anda. Aysel'in göndermesini bekliyoruz. Mesajı. Hadi Aysel, ara vereceğim Aysel. Çabuk ol Aysel. Çabuk ol Aysel. Çabuk ol Aysel. Çabuk ol Aysel. Ve geldi. Geldi, evet, 3-2-1.
5: Buradayım Serdar abi.
0: İnşallah. Duyuyorum. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın. İnşallah atanırsın. Hadi bakalım. Bir ara vereceğiz. Ceyuncum, ara veriyoruz şimdi. Olay sende. Aradan sonra görüşelim. Konumuz da şu: korku filmi klişeleri. 0536-901-8902 536-901-8902. Ver Ceyun sende olay. Buyur bakalım.

Katili köşeye sıkıştırırlar. Ölümcül yaralar alır katil. Kurtulanlar birbirine bakıp sevinç içinde kucaklaşırken tekrar öldürdüklerini düşündükleri katile baktıklarında yerinde olmadığını görürler. Devam eden sahnelerde bu adam 3-5 kişiyi daha öldürür demiş efendim. Ya siz var ya, çok güzel insanlarsınız. Vallahi çok güzel, çok komik insanlarsınız.

0: Abi patron vardı yanımda, bakamadım. Muhasebe videosuna baktım. Uygunsuz bir şey yok ki. Niye kızmışlar demiş efendim. İşte ben de onu diyorum abi, kendi muhasebecimle aramda geçen şey, kötü bir şey yok, o yok, bu yok, hiçbir şey dememişim yani. Sen de bana yazana kadar altına yazsaydın ya videonun. Arkadaşlar neye alındınız, bu videoda ne var diye. Öyle diyeydin ya. Bana yazana kadar aşk olsun. İlla benim mi demem, yönlendirmem lazım yani. En masum olan elemanın katil çıkması. Kaçmaya çalışırken ya da içeri girmeye çalışırken açılmayan kapılar, anahtarların düşmesi. Ha, açılmayan kapılar, anahtarların düşmesi. Çalışmayan araba mesela. selamlar. Korku filmlerinde yaşlı, garip bir adam olayları başlatan, önce genelde uyarır insanları. Buraya hiç gelmemeliydiniz ya da gidin buradan diye. Ama şımarık gençler bu adamı hiç dinlemezler. Bu da klişedir. Sonra bazen o adam yardımcı olur. Bir de ben dün de söyledim. Her şeyin bir kitabı vardır mesela. Adam açar kitabını.
1: 1874 yılında buraya gelen gençler aslında hiç gelmemeliydi. O tarihte de sizin gibi geldiler. Kitabı açar. İşte bak, Jonathan geldi öldü. Falan. Şu geldi öldü. Bu geldi öldü.
0: Evet, dur bakalım. Bodrum'dan gelen ses. Evde tek başına olup Bodrum'a inmesi klasik korku filmi sahnesi normalde. Ben bir erkek olarak ses duysam bile inmem Bodrum'a mesajını, artık okuyayım. Bu adam artık yazmasın. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dan sonrasını saymayayım. Bu arkadaşı spamdan çıkartmaktan program yapamaz hale geldim ben. Artık bir kere okuyayım bunu. Hani Bodrum mesajını daha önce özür diliyorum yani. 100 kişi yazmış okudu, bunu da okuyayım. Bu adam daha aynısını yazmasın bence. Son kez spamdan çıkartıyorum. Son kez. Hala yazıyor. Şu anda da yazıyor. Hala yazıyor. Arayacağım abi. Vallahi arayacağım. Abi. Arayacağım. Vallahi arayacağım. Dur bakalım. Şuradan şöyle. Hala bak, bir daha yazdı şu an. Aynı mesaj. Dur bakayım şuradan. Şu anda bir daha yazdı. Evet, şu an bir daha yazdı. Aynısını geliyor. Bu acaba önceden gönderdikleri mi geliyor? Dur bakayım. Evet.
2: Efendim?
0: Yazmayı bırak, bırak. Telefonu aç, yazmayı bırak.
2: Yok, yazmıyorum abi.
0: Moruk, 10'uncudan sonrasını saymadım ben. Yani
2: ya belki senin ürün spoiler kayıyordur diye ben öyle atıyorum ikilerim. Yoksa spamlığından değil abi.
0: Bak şimdi şöyle oluyor. İsim nedir abi sizin?
2: Yavuz.
0: Şimdi Yavuz abi, kendi WhatsApp'ından örnek vereyim. Şimdi en son mesaj yazan sende nerede gözüküyor? En yukarıda,
2: en
0: değil mi?
2: En yukarıda, evet abi.
0: Ben
2: evet.
0: Şimdi sıradan okuyorum. Sen yazıyorsun ya hani.
2: Evet.
0: Sen şimdi yazıyorsun. Sen en yukarıda kalıyorsun. Ben tabii hak geçmesin diye sıradan aşağıya doğru okuyorum. Sen en yukarıda kalıyorsun. Programın sonunda bir bakıyorum mesela. 1000 kişi beni fırçalamış. 40 kere yazdık okumadınız falan diye. İşte 40 kere yazdığınız için görmüyorum, okuyamıyorum ben.
2: Anladım. Ben de tam tersi düşündüm abi. Durmadan geliyor ya. 1000 kere herhalde atıyor yukarı doğru gidiyor diye. O yüzden yaptım.
0: Yok, şimdi spama birisi düştüğü zaman bana uyarı geliyor burada. Şimdi bütün size şirketsel sırlarımızı da anlatmayalım burada. Hani... Uyarı geliyor. Seni çıkartmaktan program yapamaz hale geldim kardeşim ben.
2: Tamam abi, bunu öğrendiğim iyi oldu. O zaman bir kere atarım, bundan sonra okursun.
0: Yani zaten bunun bir tık ötesi eve gelmen artık. Hani bunu, hani bunun.
2: Hani ama bunu. Ses gelirse gelemiyorum abi. Bodrum'dan ses falan gelirse yokum yani.
0: Tek mi yaşıyorsun sen?
2: Yok, evliyim abi.
0: Evlisin sen. Neredeler şu an? Evde. Sen evde misin şu an?
2: Yok, iş yerindeyim de.
0: Ne iş yapıyorsun?
2: Bizim kendi metal atölyemiz var.
0: Metal atölyesi.
2: Metal işi yap. Evet abi.
0: Ne yani. Yapıyorsun mesela metalden?
2: Biz mobilyacıları çalışıyoruz abi. Mobilyada ayak olsun, sırt atlatma mekanizmaları, işte zigon, sehpa vesaire, o tarz şeyler yapıyoruz abi.
0: Anladım Yavuzcuğum. Neredensin Yavuzcuğum?
2: Bursa.
0: Bursa'dansın Yavuzcuğum.
2: Evet, evet abi.
0: Anladım Yavuzcuğum. Peki, tamam. Teşekkür ederim Yavuzcuğum.
2: Ben teşekkür ederim abi, aranız için. İyi yayınlar.

0: Teşekkürler. Sana tişört vermiyorum Yavuz.
1: Neden abi?
0: Çünkü seni konuyla alakalı değil yani. Spama düşme diye aradım seni.
1: Ama ben korku filmiyle ilgili klasik sahne attım abi.
0: Bunu beğendiğimden aramadım ki seni. Yeter artık diye aradım.
1: Hani. Doğru.
0: Öpüyorum, görüşürüz.
1: Görüşürüz ya. Hayırlı geceler.
0: Teşekkürler, var ol. Sağ ol. Bu korku ona yeter. Verdim tişörtleri. Dedik bir kere canım, yani yayına bağlananlara elimizden geldiğince çok böyle farklı bir şey olmazsa veriyoruz. Normalde vermemem lazım ama ya ne yapayım şimdi, veriyorum ya. Bunda da linç yiyoruz yani. Ya, bunda da. Normalde evet, yalan yok yani, vermemem lazım ama verdik artık yani, ne yapayım, yapacak bir şey yok. Bir istek şarkısı isteyebilir miyim sizden demiş efendim. Yani biz ama öyle her istediğimiz şarkıyı çalamıyoruz ki. Yani her istediğimiz şarkıyı çalamıyoruz, öyle kızıyorlar. Yani mesela ben şu anda mesela canım ne istiyor? Birileri ne istiyor benim mesela? Yani şey olsa onu çalarım mesela. Hani istediğimiz şarkıyı çalabiliyor olsak. Mesela şu anda onu çalarım. Kim söylüyordu ki birileri ne diyor? Burhan Şaşan mı söylüyordu? Dur bakayım. Dur bakayım. Şöyle. Şuradan bir bakayım. Evet. Mahmut abi söylemiş. O söylemiş. Herkes söylemiş ya. Kim söylüyordu abi? Birilerine bakar dururum ince gibi. Kim söylüyordu bunu? Hani var önümde birçok isim var da. Hani bizim bildiğimiz versiyonuyla, böyle herkesin bizim tarihlerdeki bildiğimiz versiyonuyla kim söylüyordu acaba? Dur bir ona bir bakayım ya.

0: Bir şey değil mi? Fikrimi değiştirdim. Fikrimi değiştirdim. Başka bir şarkı geldi aklıma. İnşallah beğenirsiniz. Bir dakika. Nerede? 3, 2, 1. Buyurun bakalım. Evet. Öyle her istediğimizi çalamıyoruz tabii. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın. Yürü be.
1: Serdar yayında.

0: Durduk yere bu geldi aklıma. Niyeyse. Gün içerisinde 40 tane böyle şarkı duyuyorum sağdan soldan falan. Aa, akşam bunu yayında çalayım falan diyorum. Bir daha ertesi gün gündüz geliyor aklıma falan. Hadi. İnşallah tanırsın Aysel mesajları. Peki inşallah tanırsın Aysel. Adı geçti, dürtelim hemen. Aysel, bir dakikan var kız. Bir dakikan. Aysel, bir dakikan var. 536-901-8902. Korku filmi klişeleri sevgili dinleyenler. Korku filmi klişeleri sevgili dinleyenler. Evet, dur bakalım. Herkesin ölmesi demiş efendim. Herkes ölmüyor çoğunluğa ya. Ya da ölen de oluyor, evet yani ölen de oluyor. Bakayım şuradan, şarkıyla alakalı gelmiş de geçeyim onu. Terk edilmiş bir kasabada gıcırdayan bir tabela. Çok klişe değil mi? Bu böyle rap şarkısı gibi oldu. Terk edilmiş bir kasabada gıcırdayan tabela. Çok klişe değil mi sana? Ha? 2 dakikada şarkı yapabiliyoruz ya, ben çok büyük şımarıklık bu, biliyor musun? Kafiyeli bir şey gördüğüm zaman hemen diyorum ki dur lan, bunun şarkısını yaparız diyorum yani. Rampada viraja gelen araba ve yakıt ışığının yanması demiş efendim. Benzincide de hep başlarına bela alırlar bunlar. Bak şöyle filmler de var. Benzinciye giderler mesela, böyle gümbür gümbür gençler. Oranın serserileri vardır mesela. Benzincide görürler bunları. Ondan sonra bunlara şey olur, musallat olurlar bunlara. Yani o da var mesela. Gelmiş mi kızın? Evet.
1: Buradayım.
0: Buradasın. İnşallah tanırsın. İnşallah tanırsın. Bütün banyoların küvet olması, oradan bir el çıkması, kanla boyanması. Dedik efendim bunu. Zati. Dedik bunu. Korku filmlerinde telefon çalıyor, oyuncu telefonu açıyor, karşı taraftan ses gelmiyor ve pencereden bir silüet beliriyor demiş efendim. Sonracığıma dur bakalım. Başka. Şuradan şöyle. Sarışın kızın ilk ölmesi. Yok. Genelde mesela şortlu, etekli, taytlı kızlar ilk ölüyor. Şortlu, etekli, taytlı kızlar ilk önce ölüyor yani. Şart. Bunlar şart. En güzel kalıyor mesela. Hani tırnaklar benim kadar mesela. Baltayla falan adam öldürüyor. Yani. Şarkıya bak, şarkıya. Kaçarken arabanın çalışmaması. Evet. Şu an var ya, Çiçek Abbas'ta senetin ödenmediği sahne karşımda şu an, biliyor musun? Yani şu an gözümü kapatınca kırmızı minibüs, İlyas Salman'ın o senet ödeme olayı falan şu an içime oturdu yani.

0: Ben bazı şarkıların üstüne konuşmuyorum biliyorsunuz. Bu da o şarkılardan biri.
1: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

Abi şarkıya bak, olaya bak ya. Şimdi Barış Manço nasıl ölsün be sevgili dinleyenler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kurban olduğum Rabbim hepimiz için inşallah, hani biz dünyada olmadığımızda bizim iyi hatırlanacağımız şeyler bırakmamızı nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. Yoksa yaşamak bir şey değil. Yaşadıktan sonra hatırlanmak galiba daha büyük yani. Yaşamak büyük bir şey ama yaşadıktan sonra hani bu dünyada hani çok böyle aile büyüğü gibi konuşmak istemem ama her şey ortada işte. Yaşamak hakikaten galiba bu böyle sanatçıları görünce anlıyor insan, çok büyük bir şey değil. Yaşadıktan sonra hatırlanmak daha büyük bir şey. Yine diyorum şimdi bu şarkıyı, hani bu bir de sadece bir tanesi yani.

Şimdi isim isim sayacağım, unuttuğum ustalar olacak, ayıp olacak. Onun için mesela, yani şimdi Barış Manço nasıl ölsün abi? Kemal Sunal nasıl ölsün abi mesela? Yani hepimize nasip olsun inşallah. Yapmış olduğumuz işle alakalı, yaşadığımız hayatla alakalı, hani bizden sonra bizi hatırlatacak iyi şeyler bırakmış olalım inşallah dünyaya. Amin, amin, amin sevgili dinleyenler.

Evet, korku filmi klişelerinden bahsediyoruz. Gerçi baktığım zaman da ufak ufak vedaya da gelmişiz ya. Yani ufaktan ufaktan vedaya da gelmişiz artık. Yani. Evet, ha, dur bakayım nerede? Şöyle. Çıkışa bir şarkı ayarlayacağım da yapabilirsem tabii. Bakayım yapabilecek miyim? Yapamayabilirim çünkü bilmiyorum şu an. Şöyle bir bakalım hemen. Evet. Şu klavyenin sesi de 40 kere dedi ki sessiz bir klavye. Abi bunu al, bunu al, bunu al, bunu al dedi. Oğlum diyorum ki hani ben yayıncıyım. Canlı yayındayken falan bazen böyle bir şey aramam icap ediyor. Hani düğmeye basıyorum, tuşa basıyorum falan filan. Gittiler bana zorla mekanik klavye sattılar. Oğlum istemiyorum diyorum. Yok ya zorla. Başka dur bakayım. Şuradan bir bizim istediğimiz şarkıyı çalmadın demiş. Abi ben kendi isteğimi çalamıyorum görüyorsun. Onu nasıl yapayım? Genelde birbirine düşman iki tane kız vardır. Sonra katile karşı bunlar birleşirler. Samimi arkadaş olurlar demiş efendim. Şey vardır mesela değil mi? Bunlar böyle tatile giderler. Eş dost akraba falan böyle tatil. Bu köy gezisi gibi. Hani 3-4 tane kız vardır, 3-4 tane erkek vardır. Mesela grupta sevgilisi olan kızın sevgilisi o gruptaki başka bir kızın eski sevgilisidir filan yani. Hani katil gelir o ona şey yapmaz falan diye. Michael elimden alırken iyiydi değil mi? Michael elimden alırken iyiydi diyor. Oo bizim Fil Basri dinliyormuş bizi. Basri abi selam. Selam Basri abi. Selam abi. Yine şarkıların başındaki efektler. Ama bu birazcık şarkıyla alakalı. Değil mi? Bakayım bilen var mı bunu?

Ev dubleks değilse kötü ruh gelmiyor. Evet, fakire musallat bile olmuyorlar ya. Hanımlar beyler, mevzu biter, ben gider. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Aklına neresi geliyorsa Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Değerli dinleyenler. Serdar Gökalp. Radyonuzu Alem FM sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler.

Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.